Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Ahmet Özgüven'den alınan Konya türküsüyle başlıyoruz. Hana vardım, han değil. Emine Koç sizinle.

Hasan Çuki Efe'den alınan İzmir türküsünde Musa Eroğlu'nu dinleyeceğiz. Gerizler başından atlayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım.

Mustafa Savaş'tan alınan Mehmet Özbey'in derlediği Şanlıurfa türküsünü Beyhan Karslı söylüyor. Karaköprü Narlık'tır.

Ordu'ya doğru uzanıyoruz. Uzun kavak ne uzarsın boyuna. Kaynak kişi Sarı Recep, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve söyleyen Zeynep Cihan.

Sazacı'dan çıktım ben gelirim, mapus olacağımı da ben bilirim. İflah olmaz, ben bu dertten ölürüm. Nurettin Bayhan'dan alınan bu Niğde türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz.

Hafize Gün Besimova'dan alınan Rumeli türküsünde Rüstem Avcı'yı dinleyeceğiz. Terzi başında Sıdıkamın altın makası.

Sana çaktım yüzüne, şavkı vurdu yüzüme. Sana söylüyorum yar, kulak ver sen sözüme. İsmail Güney'den alınan bu Çanakkale türküsünde Şenay Akayran'ı dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Tellidir yavrum, tellidir. Oğuz Doğan Cengiz sizinle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabı 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gülek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. İstanbul'dan TRT Türkü'de sabahtan merhaba. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar, selamlar. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günüyle başlıyor yeni hafta. Temmuz ayının da artık ikinci yarısına bir başlangıç yapıyoruz efendim. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bol şansla, bereketle dolu bir hafta olsun TRT Türkü'de sabahta. Haftanın 7 günü birlikteyiz biliyorsunuz. Belki bugün ilk kez programımızı dinleyeceksiniz. Hemen iletelim sizler için. Sabah 7-10 arası bizler haftanın 7 günü TRT Türkü'de sabah programından İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sesleniyoruz ve işte yeni bir başlangıç için bugün yine mikrofon başındayız. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Aynı zamanda keyifli bir birliktelik olsun programımız içinde. 3 saatlik zaman dilimimiz içinde. Ve efendim

sizler sosyal medyada yerlerinizi almaya başladınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında o kadar çok iletiyle dolmuş ki pek çok dinleyicimiz var yurt içi ve yurt dışından. Kıymetli dinleyenlerimize selam olsun diyelim. Türkülerimize başlayalım ve biz ilk türkülerimizi gurbette olan dinleyenlerimize armağan edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden, New Jersey'den Abo Alas ve Laura Alas için türkülerimiz gelsin. Dediğimiz gibi gurbette pek çok dinleyicimiz var. Almanya'dan dinleniyoruz. İsviçre'den dinleyicilerimiz var ve yurdumuzun dört bir köşesinden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Siyah Hal'la başlıyor bugün TRT Türkü'de sabah.

Efendim bestesi ve güftesi Arif Çelik'e ait Nemrud'un Kızı türküsünü Mahsun Kırmızıgül'ün ve Kazancı Bedi'nin unutulmaz düetiyle daha çok dinler olmuştuk. Bu kez biz sizlere Siyah Hal yorumuyla sunduk. Efendim saatler 7.10'u gösteriyor. İstanbul'dan yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı başladı. Her yeni günü sizler türkülerle karşılıyorsunuz ve seçiminiz TRT Türkü'de sabah. İşte sıradaki türkümüz için sözü müziğe kendine ait olan türküsüyle, ezgisiyle Mümin Sarıkaya alıyor. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme.

7.15 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Günü yeni karşılayanlar, programımıza yeni katılanlar, TRT Türkü'de sabah programında bizlerle olan bütün dinleyenlerimiz, günaydın, merhaba. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim hep birlikte. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günüyle yeni haftanın açılışını yapıyoruz. Anadolu'muzun ezgileri TRT Türkü'de sabahta bizden size ulaşacak 3 saatlik zaman dilimi boyunca. Şimdi Erzincan Tercan'dan bir deyiş gelsin. Müslüm Ağbaba'dan Nida Tüfekçi derlemiş ve sizler için de sanatçımız Cengiz Özkan hem sazıyla hem sesiyle seslensin. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider. Tutar yükünü cevherden, satar gider, satar gider.

Musa Eroğlu'nun sesinden dinledik. Beni derde salan gelsin dedi ve saatlerde 7.23'ü gösterdi. Efendim 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Her zaman olduğu gibi yolda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı güvenli yolculuklar dileyelim onlara. Yol raporunu aktardıktan sonra yine türkülerimiz sürecek ve saat 8'de hava tahmin raporunu vereceğiz. Hava nasıl olacak? Oldukça sıcak günler İstanbul'da ve her yerde olduğu gibi bakalım. Bu haftaya başlarken hava sıcaklıklarında bir değişiklik var mı? Detayları sizlerle paylaşacağız. Saat 8'de ve sonrasında işte sizin saatiniz istekler bölümüdür deyip sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimizin iletilerini, mesajlarını sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin paylaşımlarını okumaya başlayacağız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin diyelim ve sıradaki türkümüz için şimdi Orhan Hakalmaz'a kulak verelim. Bir Kerkük türküsünde dinliyoruz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü. Güzele bak güzele.

0: yol durumu.
1: Karayollarındaki son duruma bir bakalım. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibariyle son durum şöyle. TEM otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Aydın Denizli otoyolu Denizli istikametinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihine kadar söz konusu olan kesim güvenlik tedbirleri kapsamında tamamen araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki şerit, Aydın istikameti tek şerit gidiş geliş olarak sağlanacak. Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli Kavşağı 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1 numaralı şeritten sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik devlet yolunda Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantı kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle bu kesimde Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile

0: 27. kilometreler arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapalı, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analiz linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 91 99 numaralı telefonuna başvurabilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Yol durumu.

evlerinin önü handır, yanarda yüreğim külhandır, görmeyeli çok zamandır. Efendim Hüseyin Turan sizler için seslendirdi ve saatler 7.34'ü gösterdi. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Az önce yol raporunu aktardık, 8'de hava raporunu okuyacağız. Hava sıcaklıklarının detayını paylaşacağız. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a yağmur geliyor. Genel bir bilgi verelim ama detaylar için 8'de buluşacağız. Ve şimdi türkülerimizle sürüyor programımız. Cemal Karakuş sizler için seslendiriyor Iğdır'ın o güzel türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen, Yusuf Yıldırım, Kamil Çiftçi ve Nevruz Ergin'den derlemiş. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağalması.

Ay benim arzu kızım, ömrümün yası kızım, sevinci nazlı kızım. Azerbaycan'dan Ali Ekber Tagıyev'den alınan türküyü seçkin tutuştan dinledik. Saatler 7.42'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. Yeni bir haftanın başlangıcında, aynı zamanda yeni de bir günün başlangıcında sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor. Yeni günü karşılayanlara bir kez daha hoş geldiniz, günaydın, merhaba diyelim ve devam edelim efendim. Şöyle bir Karadeniz esintisi de gelsin. Kar yağı desin Ayşenur Kolibar.

Özdemüngör'den dinledik. Ben ağlarım, el güler. Saat 7.48, İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Zaman yaklaşıyor sizin saatinize. 8'de hava raporunu okuyup hemen istekler bölümünde sizlerden gelen mesajları, paylaşımları dile getireceğiz. Türkülerimizi size ve sevdiklerinize armağan etmek istiyoruz. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız, imkanınız da varsa buyurun Facebook'a, X, Twitter'a ve Instagram'a.

Türk halk müziğinde hem ses hem de bağlamada virtüöz Efe Güngör, onun sesinden dinledik Mendil Veren mi? Kendisi Denizlili ama uzun yıllardır Alanya'da yaşıyor. Müzik çalışmalarına hem Avrupa'da hem de Türkiye'de devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. Selam ve sevgilerle diyelim. Ve programımıza Sercan'ın sesinden dinleyeceğimiz Samsak Döveci ile devam edelim. Birazdan hava tahmin raporunu okuyoruz ve hemen sonrasında da istekler sizin saatiniz diyoruz.

0: hava durumu.
1: Hava tahmin raporuna bakalım. 13 Temmuz 2026 Pazar günü itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'de Sinop hariç Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin bugün için beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 32, Çanakkale 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Denizli 37, Muğla ile birlikte İzmir 34, Manisa 36, Adana 35, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Ankara, Çankırı 34, Eskişehir 30, Konya 35, Bolu 28, Düzce 29, Kastamonu 32, Zonguldak 26, Amasya 34, Rize 27, Samsun 29, Trabzon 26, Erzurum 32, Kars 28, Malatya 36, Van 30, Diyarbakır 42, Mardin 37, Siirt 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
0: Hava durumu.

Ben bildiğiniz üzere Neşet Ertaş'ın türküsüdür Kibar Kız, sizlere Zeynep Başkan yorumuyla sunduk ve işte ikinci saatimize, istekler saatine de başlamış olduk. Saatler 8.06'yı gösteriyor gün. Yeni haftanın ilk günü 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Sizler TRT Türkü'de sabahtasınız, TRT Türkü frekansında. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize bir kez daha merhaba, hoş geldiniz diyelim. Ve istekler için şimdi sosyal medyaya dönelim. Facebook'tan, X, Twitter, Instagram'dan, TRT Türkü sayfasından okuyacağız paylaşımları. Efendim Nevin Keklik diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar. İzmir Ödemiş,

Van Erciş'ten bir selam var. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar diliyorum. Yeni hafta tüm güzellikleri getirsin yurdumuzun dört bir yanına. Oktay Hançer sizin mesajınız. Diyor ki sabahın seherinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık, iyi çalışmalar diliyorum. Mutlu haftalar. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Hançer'e. İlyas Aydın Orman Beyliköy'ü Tokat'tan yazıyor. Hüseyin Akdoğan Ankara Dodurga Köyü'nden günaydın TRT ailesine. Selam ve sevgiler ve Suna Koçak dinleyicimiz Didim'den öyle güzel iletiler paylaşımlar var ki pek çok efendim neredeyse her sanatçımıza ekibimize bir övgü güzelleme yazmış Didim'den sevgili Suna Koçak'a selamlarla diyelim türkülerimizi armağan edelim. Pek çok ileti var inşallah yetiştirebiliriz Emine Atamer yeni hafta yeni gün hepimize güzel gönüllerimizce geçsin Trabzon'dan merhaba Niyazi Arı Kastamonu'dan İsmail Hakkı Cansız Balıkesir Hatice Biçer Konya'dan selam gönderiyor ve Maya Türköz İzmir'den mutlu sabahlar diliyorum. Sağlıklı bir gün ve iyi bir hafta olsun. Ayhan Çat bizim İstanbul Beylikdüzü'nden dinleyicimizdir. Güne sizinle başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki türkülerimiz var. Başta eşim Feray Çat olmak üzere bütün TRT Türkü dinleyenlerine armağanımız olsun. Tekirdağ'a gönderelim Ahmet Dinçkan'a türkümüzü. Kastamonu Küreçaybükü köyünden yazıyor Türkan Şekerci. Köyümün güzel insanlarına gelsin. Ayrıca Kocaeli Gebze'de oturan ailem, eşim Bilal, oğullarım Atakan ve Emircan Şekerci için de türkülerimize ortak oluyorum. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan dinleyicimizdir. Almanya Hagen'deki kızına sıradaki türkümüzü istiyor. Efendim türkü sizler için seslendirecek özellikle düğünlerde, halaylarda dinlediğimiz sevilen türkülerden biridir. Hep birlikte mukadder diyelim.

Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarin gönlüne eylemeli. Eskişehir'in Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlemiş olduğu türküsünü Grup Mecaz'dan dinledik. Kimlerin isteğiyle efendim, Eskişehir'den Turan Akman Erkılıç demişti ki, Anadolu'nun sıcak sesiyle başlamak güne ne güzel. Türkülerimizin dostluğu, samimiyetiyle haftanın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Ve Eskişehir'in bu türküsünü bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve aileme armağan etmenizi diliyorum demişti. Göndermiş olduk türkümüzü selam ve sevgilerimizle. Efendim devam ediyoruz hiç ara vermeden. 8-16 gün pazartesi, yeni haftanın ilk günü ve Ekin'den geliyor şimdi. Amanın minnoş.

Maral'dan dinledik, Denksiz Davul dedik ve saatte 8.23 oldu bu türkülerle birlikte. Şimdi sosyal medyaya dönelim. Facebook'tan Servet Arslaner, kıymetli dinleyicimiz, diyor ki Amasya Merzifon'dan bizim takipçimizdir. Günaydın, hayırlı bir hafta diliyorum. Efendim, türkülerimizin her kelimesinin içine girerek türkülerimizi daha da türküleştiren bu ekibimize çok teşekkür ediyorum, diyor. Muhteşem bir program. Yapımcımızın seçtiği her türkümüz çok güzel ve kabulümüz. 7.24 adeta uyurken bile dinlediğim TRT Türkü'de Zehra Ganioğlu'nun sesinden bir türkümüzü sıraya almanızı rica ediyorum. Hemen efendim sıraya alacağız ve onun sesinden güzel bir türkü sunacağız sizlere. Efendim, Önder Tokur günaydın, iyi haftalar demiş. Adıyaman'dan dinleyicimiz Veli Özdemir şu anda radyosunun başında. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki türküler eşim Medine Hanım, kızım Betül, oğlum İbrahim ve bütün anamurlulara armağan olsun. Osman Soygiden Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sıradaki türkümüzü istiyor. Emrullah Erdoğan ve ailesine armağan etmemizi dilemiş. Hemen yine sıraya aldık. Ve sevgili Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten diyor ki bugün canım oğlumun Hüsnü'nün doğum günü. Onun doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yıllar diliyorum demiş. Biz de efendim iyi ki doğdunuz diyelim Hüsnü Bey'e. Sağlıklı, uzun bir ömür dileyelim ailesiyle, sevdikleriyle birlikte. Nice güzel yıllar, doğum gününüz kutlu olsun. Efendim, birbirinden güzel türküler eşliğinde programımız sürüyor. Sıradaki türkümüz Zehra Ganioğlu'nun sesinden.

0: Azerbaycan'ın Sabir Mirzaev'in o güzel ezgisi, dağlara çen düşende, kalbime gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende, bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala, korkaram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala.
1: TRT Türkü.

Fatih Demirhan'ı kendi bestesinde dinledik efendim. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Programımızın 1,5 saati geride kalmış bile, 8.31 oldu saat. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahında İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz sürüyor. Efendim Tekin

Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olunuz. Yeniden sizlerle programa başlamak çok güzel demiş, hoş geldiniz size ve ekibe. Güzel bir hafta diliyorum. Tüm türküler dinleyicilerimize armağan olsun. Sağ olunuz Yaşar Bey. Mehmet Kalaycıoğlu, hayırlı günler diliyorum. Bilecik Pazar yerinden selamlar. Serkan Alkan, Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar, iyi haftalar demiş. Bartın'dan Kasım Baştürk, sıradaki türküyü armağan ediyor bütün dinleyicilerimize. Adana'dan Seydi Alas ve eşi Züveyde Alas için. Mehmet Turan, hayırlı sabahlar. Trabzon Beşikdüzü'nden, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır, Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eğner Köyü Başpınar Yaylası'ndan. Günaydın, hoş geldiniz diye söze başlamış İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. Eşim Zeynep Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Selahattin ve Yıldız Erzicik'te. Adana'dan dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Bayram Gökşen Fethiye'den yazıyor. Eşim Arife Hanım, İstanbul'da oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen ve Ankara'da bulunan kızım Fikriye Gökçen'le torunlarıma armağan olsun. Seher Duyar Manisa'dan yazıyor. Oğlum Mehmet, torunum Arda Umay, eşim Durmuş Duyar'a ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine türkülerimiz gelsin. İsmail Yalabık bizim gurbetten dinleyicimizdir. Almanya'dan, Berlin'den bizi dinliyor. Mükremin Bayram sıradaki türküyü istiyor. O da Almanya'dan dinleyicilerimizden, Münih'ten yazıyor. Sivas Gemerek'te hemşehrilerime armağan olsun. Giresun Esbiye'den bir iyiti gördük. Biricik annem Ayşe ve biricik babam Ramiz Küpüç'e sıradaki türkülerimiz armağan olsun. İsmet Köklü Kayseri Karakimse'den, Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a türkülerimiz armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türküler için şimdi halaylar diyelim ve Sevcan Orhan'a kulak verelim.

efendim Sevcan Orhan'la Buyurun Halaya dedik. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç yazmış. Sıradaki türküyü eşim Meral'e oğlum Ege'ye armağan ediyorum diyor. Pek çok dinleyicimiz var demiştik. Kayseri'den Bekir Gültekin de bizlere katıldı. Zonguldak Çatal Ağzı'ndan Fethi Fidan, Seyfi Kapusuz ve Orhan Bey'e armağan ediyor. Rasim Salçık, Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden. Çorum'dan bir selam var. İbrahim Özüdoğru'dan. Çorumlu hemşehrilerime armağan olsun demiş. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sıradaki türkü eşim Hava Hanım için olsun diyor. İlhami Uyar Kocaeli Darıcı'dan hayırlı sabahlar demiş. Ve Murat Odabaşı'nın satırlarına denk geldik. Telimize dokunan, sazla sözü buluşturan ezgilerle Anadolu kültürünü, insanımızın yaşantısını anlatan bu toprakların kadim mirası türküler. Bozkır'ın tezenesinden yükselen garip feryadından Veysel'in toprağa ve insana olan derin bakışına kadar her bir ezgi bu coğrafyanın ortak hafızası ilmek ilmek türkülerde işlenmiş. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Yeni günü türkülerle karşıladığımız, diğer diğer Anadolu'yu dolaştığımız biz dinleyenlerin nazarında bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabah yapımdan yayına, radyolarımıza ulaşmasında emeği geçen müstesna ekibinize sonsuz teşekkürler, emeklerinize sağlık. Bu frekansta olan herkese armağanımız olsun bu güzel ezgiler. İşte sıradaki türkü size ve ailenize armağan olarak gelsin diyelim ve Yasemin Göksu'ya kulak verelim. Şepo'nun evi kaleye karşı diyecek sanatçı bir Rumeli türküsünde dinliyoruz.

Efendim zaman 9'a yaklaşıyor. 8.50 oldu saat. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. 9 sonrası biliyorsunuz programımızın 3. ve son saati. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Mithat Kaykı yazmış, Edirne Uzunköprü'den selamlar. Sıradaki türküler annem Gülizar Hanım, Mefaret ve Rahmi Taş'tan için olursa sevinirim. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar. Yalova'dan dinleyicimiz, eşim Sultan Hanım, oğullarım Selim'le Fatih'e, gelinim Begüm kızıma armağan olsun. TRT Türkü ekibine kolaylıklar diliyorum. Efendim Elazığ'da dinleyicilerimiz var. Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım, selam ve sevgilerimizle diyelim. Türkülerimizi kendilerine de armağan edelim. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten yazmış. Selim Onay, Denizli Yatağan'dan. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Mehmet Çay, Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. Ceyhan'dan Erdoğan Oktay. Hasan Yalmancıoğlu, bugün sizlere Trabzon Akçabat'tan selamlıyorum. Akçabat'taki çocuklarıma ve türkü dostlarıma armağan ediyorum. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan merhaba demiş. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım için istiyorum. Savaş Özat'a İzmir'den. Turgut Eren Eskişehir'den. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İççehisar'dan. Hasan Yantır Kütahya Gediz'den. Uşak'tan Mehmet Dayı Yaşar Özdemir. Kütahya Tavşanlı'dan. Terme Kozluk'tan Osman Köz. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den diye seslenmiş. Bizden de sevgiler selamlar Gülden Hanım. Ali Aydoğdu Trabzon'dan merhaba diyor. Ümit Sağlam Dinar'dan, Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Yavuz Selim Karlı'dan, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Ordu'dan Leyla Çabuk, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten eşi Raset Hanım için istiyor, Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selamlar, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli, Tahir Gündoğdu Balıkesir İvrindi Çarkacı Köyü'nden, Mustafa Telli Kayseri'den, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan yazıyor. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Hacı Ayaz Giresun Espiye'den, Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar'dan ve Nevzat Akı'da Yozgat Güzellik Köyü'nden sıradaki türkümüzün taliplerinden sanatçımız sizler için seslendirecek Tokat Reşadiye'nin türküsüdür. Sizler için Özlem Aşık okuyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın diyor sanatçımız.

Git Gel Git Gel İstanbul, Mahzuni Şerif'in sesinden kendi bestesini dinledik. Saat 8.58, şimdi gelecek olan türkülerle artık 3. ve son bölüme de geçmiş olacağız. Dinleyicimiz Bursa'dan Hasan Uslu övgü ve sevgi dolu sözleriyle bizlere seslenmiş. Çok teşekkür ediyoruz, gönlüne sağlık ve bu türküyü kendisine, ailesine, sevdiklerine armağan ediyoruz. Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bitlis türküsüdür. Bağ vardım nar için, gül kopardım yar için, yandım gül bir tanem, el vurma, diz kırma, yüreğim yaralı, beni baştan çıkaran o göz karalı.

Sanatçımız Arzu Akmeşe'yi Kırmızı Gül Goncasını Bağlarlar Deste Malatya Darendi'nin türküsünde dinledik. Ve bu türküyle birlikte artık üçüncü ve son saatimizdeyiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İbrahim Kaboğlu diyor ki Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Sıradaki türkünüzü Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan ediyorum. Hasan Ceylan Aydın'dan yazmış. Ramazan Özün'ün sıradaki türkü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özün ve TRT Türk'ü dinleyen herkese gelsin. Yılmaz Karaağaç bizim Kütahya Gediz'den dinleyicimiz. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan yazıyor. Sıradaki türküyü istemiş. Beraberliğimizi paylaşıyor. Zafer Özkara Sakarya Camili'den sıradaki türküyü Fevziye Çoldaş, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Murat Sıcak, Fevzi Akşen için istiyorum. İbrahim Gümüş Anamur'dan programımızın takipçisidir. Antalya'daki

torunu Eylül, kızları ve damatları için sıradaki türkülerimizi seçiyor. İzmir Bornova'dan Ali Çakır'ın selamları var. Günaydın dostlar, esenlikler diliyorum. Osman Büyük Aslan, bu da sizin iletiniz. Iğdır'dan Abdi Dokçu, hayırlı sabahlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yusuf Öztürk, günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Kayseri Develi'den merhaba. Muradiye Günhan Eskişehir'den dinleyicimiz, canım ailem için istiyorum. Zehra Bıçakçı İzmir'den. Almanya Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin sıradaki türküyü istemiş. Hakan Yeşil, türkü severleri İzmit'ten merhaba diyor. Muğla Dalaman'dan bir ileti var, Sezgin Daşdemir'den. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan yazdı. Giresun'dan dinleyicimiz Sabahattin Konal. Coşkun Bakan Antalya'dan. Kemal Balcı, sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyor. Hollanda'dan dinleyicimiz, bu sabah pek çok dinleyicimiz var. Avrupa'dan, gurbetten dinleyenlerimiz, selamlar diyoruz. Kazım Ülgü, türkülerle başlayan yeni bir haftaya merhaba. Radyosu açık olan herkese günaydın. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler. Ömer Ali Dal Denizli'den, Ergün Tontu Darende'den, türkümüzün taliplerinden. Efendim Tokat'tan bir dinleyicimiz var, sevgili Didem Gezek diyor ki yapımcımız Nuray Hanım için gelsin güzel türküleriniz, hemen sırayı alıyoruz isteği selamlarımızla. Kayseri Karakimse'den İsmet Köklü, Ali Arslan Aydın Çine'den, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den diyor ki torunlarım Milan Karan, çocuklarım ve evlatlarım için gelsin. Gürcan Hüsbal Mersin'den ve İstanbul Pendik'ten Salih Okova, şimdi dinleyeceğimiz türkülerimizin talipleri. Kırşehir'in Neşet Usta'nın türküsü ile programımız sürüyor. Sizler için Nazlı Öksüz söylüyor. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor. Etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı. Yar ben seni alırdım, baban olsaydı razı.

19.14 oldu saatimiz. İstanbul'dan yayınımızın son bölümünde TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Her geçen dakika tabii yeni dinleyicilerimiz de beraberliğimize katılıyor. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Efendim Hüseyin Kasap günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum herkese demiş. Denizli Çivril'den İbrahim İlhami Bayar, sizleri dinliyoruz. Arkadaşım Fatma Dönmez'e armağan ediyorum türkülerinizi. Zeki Çevik Çanakkale Lapseki Çardak'tan bizleri selamlıyormuş. Doğan Kara Aslan'a sıradaki türküyü hediye ediyorum. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan. Ankara Çubuk'tan günaydın efendim, hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederiz Yaşar Bey. Sağ olun, var olun. Sıradakiler sizlere de armağan olsun. Ümit Kaya Çelebi hayırlı günler diliyorum. Malik Yapar Berlin'den dinleyicimiz TRT Türkü dinleyenleri için istiyor. Berlin'den takipçimiz. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın. Güzel bir hafta olması dileğiyle Antalya'dan sevgiler. Yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba Behi Özgür, bu da sizin iletiniz. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkı için türkülerimizi bekliyorum. Efendim Murat Şükür Gebze'den selam göndermiş. Mehmet Ali Akyıldız bizim Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden dinleyenlerimizden. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak'tan, Rıza Yakın Bafra'dan haftanın ilk gününden sonsuz selam ve sevgiler diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den yazmış. Adem Yılmaz Can bizi Malatya'dan dinliyor. Adıyaman Gölbaşı'ndaki Yılmaz Can ailesi için sıradaki türkümüzü istiyor. Efendim bir dinleyicimiz daha var şu anda bizlerle birlikte, sevgili Sabahat Aslan. Onun sesinden bir türküyle kendisine merhaba, günaydın diyelim, sevgilerimizi iletelim. Biliyorsunuz sevgili Sabahat Aslan perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri TRT Türkü'de sabahtan sizlere sesleniyor. Sevgi dolu sesiyle ve türküleriyle birlikte şimdi onun sesinden bu güzel türküyü sunalım. Mor Koyun Meler Gelir.

Efendim Bilge'den dinledik türkümüzü ve saatte 9.24 oldu. Yavaş yavaş programımızın son yarım saatine doğru ilerliyoruz. Şöyle bir ekse bakalım, Twitter'da da dinleyenlerimiz var. Fatih direkt diyor ki hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki türküyü Konya Emirgazi'de görev yapan jandarma ve polis arkadaşlara armağan ediyorum. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den dinleyicimizdir. Belirleyeceğiniz türkü eşim Adile Hanım, oğlum Uygar, kızlarım Merve ve Özge ile torunlarım Ertuğrul ve Alparslan'a armağan olsun. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir'in de iletisini, mesajını gördük. Efendim sabah 7'den bu yana sizler Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasından bizlere ulaşıyorsunuz. Mesajlarınızla, iletilerinizle, seçkilerinizle çok teşekkür ediyoruz. Güzel gönüllerinize sağlık. Bakın kimler katılmış beraberliğimizde, kimler var. Efendim dinleyicimiz sevgili Şengül Ekinci de bizlere katıldı. Antalya Kemer'den hoş geldiniz diyor. Siz de hoş geldiniz sevgili Şengül Hanım. Sıradaki türkülerimize ortak edeceğiz. Beraberliğimizi paylaşıyor. İyi çalışmalar diliyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Sude Kargül İzmir'den dinleyicimiz Sude Karagül, sıradaki türkü Mihriye ablam, Sabri babam ve Afra ablama gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz diyelim. İlk kez okuduğum bir isim. Beraberliğimiz daim olsun. Halil Zeybek Kütahya'dan selamlar. Sıradaki türkü başta Zeybek ailesi olmak üzere bütün dinleyicilerinize gelsin. Denizli'den Yunus Şen Ocak. Ilgaz Söğütçük Köyü'nden dinleyicimiz, bakalım kimmiş, Gümüş Huriye Karakuş. Huriye Karakuş diyor ki eşim Fikret Bey, kızım Elif ve bugün doğum günü olan oğlum Oğuzhan Karakuş'a armağan olsun türkülerimiz. Doğum gününüz kutlu olsun Oğuzhan Bey. Nice güzel yıllar, yaşlar sizlerin olsun, ailenizle, sevdiklerinizle. Ve Almanya Dortmund iletinizi gördük. Vay.

Ahmet Bey vahiy satılmış. Diyor ki herkese huzurlu sağlıklı haftalar diliyorum, hoş geldiniz. Sıradaki türküleri sesimizin ulaştığı herkese, ticari taksi şoförlerine armağan ediyorum. Arkadaşlarıma sağ olun, var olun, iyi yayınlar diliyorum. Bir başka dinleyicimiz Sümeyye Albayrak, günaydın diyor. Erzincan Otlukbeli'deki eşime, kayınvalideme, görümceme armağan ediyorum türkülerinizi. Çok teşekkürler efendim. Yurdumuzun pek çok köşesinden kıymetli dinleyenlerimiz iletileriyle, mesajlarıyla, paylaşımlarıyla gönüllere dokunuyorlar. Sağ olun, var olun. Alparslan Can Türk, Giresun Aluçra Tohumluk Köyü'nden yazıyorum demiş. Ümmühan Bulat, günaydın TRT Türkü diyor. Bir başka dinleyicimiz günaydın, iyi programlar demiş. Murat Akgüloğlu, sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimizden. Şimdi Özlem Özdil'le devam ediyoruz. Çekme halay başını diyor türküsünde Özlem Özdil.

Efendim yine hareketli bir son olacak. Sıradaki türkü Ezgi'den geldi. Sizler için 9.33 saatimiz devam ediyoruz. İstanbul Şile'den Nur Genç bizlere katılmış. Hoş geldiniz diyelim. Başarılı, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım'a. Hasan Gömeç Manisa Karaali köyünden selam göndermiş bütün sevdiklerim için. Ben de türkülerinizden birini bekliyorum. Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan. Şaban Dişli hoş geldiniz. Size, çalışma arkadaşlarınıza, değerli dinleyenlerinize selamlar, sevgiler. Yeni haftada kolaylıklar diliyorum. Karabük Safranbolu'dan Emine Yarar yazmış. Merhaba diyelim kendisine. Sefai Özdemir günaydın diyor. Ayrıca Kazım Ülgü ikinci bir ileti paylaşıyor. Muhteşem bir programdı. Çok çok teşekkür ediyorum diyor. Sağ olsun, var olsun Kazım Ülgü. Sıradaki türkümüzü istiyor. Başka kimler vardı? Eksik kalmasın gayretindeyiz. İsimlerin, iletilerin. Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Osman Yalçın hayırlı sabahlar diliyorum Denizli'den. Hatta Antakya'dan güzel bir hafta başlangıcı olsun. Abbas Bakır, bu da sizin mesajınız. Sıradaki türküyü eşim Gülşen, Emre Bakır, doğum günü olan oğlum Onur Bakır için istiyorum. Yaşar Karaca Bilecik Yeni Pazar'dan yazdı. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bolu Çamyay'dan Saadettin Bey, Muhittin Çetinkaya, Burdur Kurnaköy'ünden herkese günaydın, hoş geldiniz demiş. Sizler de efendim hoş geldiniz, selamlar. Nazmiye Akçin günaydın, Ankara'dan sevgiler gönderiyorum. Emeği geçen sizlere türkülerimiz armağan olsun. Dinleyicimiz İsmail Şenyurt. Viyana'dan merhaba, ben İsmail Şenyurt. Gurbette de olsak TRT Türkü'yü her gün keyifle dinliyoruz. Sıradaki türkünüzü Burdur Gölhisar'da sizi her gün severek dinleyen babam Osman Şenyurt için ve tüm hemşehrilerim için istiyorum. Gurbetten Sıla'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bizden de sıcacık bir memleket selamı diyelim İsmail Şenyurt ve ailesine. Türkümüzü Aslıhan'dan armağan edelim sizlere.

Belkıs Akkale, Adana Çiftetellisi'ni sizler için okudu. Efendim Mehmet Cansız, Osman Yasan Beyli ailesinden merhaba dedi. Çok sevdiğim eşim Zeliha, çocuklarım Tülay, Tuğba, oğlum Tolga, Hana ve bütün torunlarıma gelsin türküler. Ramazan Konfir, Çanakkale Şanyaykın Köyü'nden. İsmail Özdemir de Çanakkale'den dinleyicimiz. Günaydın, gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. İstanbul yayın ekibine selam ve sevgiler dedi. Efendim Havva Türk yazmıştı. Sisli bir Bektaş yaylası sabahından sevgiler. Eşim Kemal, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için ben de bir türkü bekliyorum. Eskişehir'den Tuncel Erol da yine beraberliğimizi başından bu yana takip etti. Vehbi Aksungur yazdı. Güneşli ve sıcak Konya Selçuklu sabahından günaydın. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan bizi dinledi. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Sağlık çalışan anlarına, emniyet güçlerine, eşim Zeynep Hanım'a türkülerimize armağan ediyorum. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, Özdere, Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan türküseverler için seçti. Sıradaki türkümüzü istedi ve Mersin Erdemli'den de Ahmet Özçelik, yine her zaman olduğu gibi seçimi TRT Türkü olan dinleyicilerimizdendi. Necmi Abak da bizlere katılmış. Afyonkarahisar'dan dinleyicimiz Dereçine beldesinden selamlar dedi. Darendelilere ve Adanalılara türkülerimizi armağan etti. Adnan Koparan sizler için söylüyor. Şimdi Çakarım

Artık veda zamanı efendim. Sabah 7'den bu yana sizlerle birlikteydik. Yeni haftaya birlikte başladık. Haftanın açılışını, günün açılışını beraber yaptık. Artık veda zamanı diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle bu frekansta, bu dakikalarda olan bütün dinleyenlerimize, yurt içi ve yurt dışındaki bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kimlerdi onlar? İbrahim Kaboğlu, Serap Çöğkuşu, Kemal Balcı, Şaban Günhan, Abdurrahman Aksoy, Hasan Ceylan. Dinleyenlerimizin isimleri ve iletileri o kadar fazlaydı ki bilmiyorum yetiştirebildik mi hepsini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel gönüllerine sağlık diyelim onların. Ayhan Baybostan İzmir Kemalpaşa'dan bizi dinledi ailesiyle birlikte. İbrahim Kaçar Eskişehir'den yazdı. Aydın Arslan İstanbul Başakşehir'den güzel bir hafta başı pazartesi gününden sevgiler Samsun Salı pazarlara armağan olsun dediler türkülerimiz için. Samsun'dan Sinan Atmaca da yine bizlerle olan isimlerdendi. Çok teşekkürler diyoruz ve artık kapanışımızı yapıyoruz. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel. Bugünkü beraberliğimizde arzuyla sizlere hoşça kalın diyelim. Yarın sabah inşallah yeniden birlikteyiz efendim. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz.

Günümüzün dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat yöresinden akşam oldu gün dolaşmaz türküsünde geçen ülker sözcüğü. Akşam oldu gün dolaşmaz, sabah oldu ülker açmaz, benim yârim benden geçmez diyor türkümüz. Burada geçen ülker kelimesi sözlükte yedi parlak yıldız ve etrafı

yıldız, türkülerde de yön bildiren önemli bir unsurdur. Şimdi Aşık Veli Aydın'dan derlenen bu türküyü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Akşam oldu, gün dolaşmaz.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını

bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12.0 kapılarını açtı. 12.0 2026 19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Haberleri dinlediniz.

Zafer Gündoğdu'nun bağlama açışının ardından İbrahim Can, Bahattin Çamurali'den alınan Trabzon Sürmene türküsü seslendirecek. Maçka yolları taşlı, gel uyu sarı saçlım.

Gönül Mehmedov'dan alınan bir mahnıyla Huşeng Azeroğlu'nu dinliyoruz. Pencereden taş gelir, humar gözden yaş gelir. Seni bana verseler her görene hoş gelir.

sesler birbirine bağlı iki türküyle sona eriyor. İlk olarak Ankara Şerefli Koçhisar türküsü seslendirecek koro. Akan sular ben olsam. Sonra Van yöresinden bir türküyle veda edecekler. Şirin nar ağacıyam.

0: İki solisten türküler.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan İki Solisten Türküler programından merhaba sevgili dinleyiciler. Programımızın bugünkü solistleri Aysun Gültekin ve Erol Köker.

İlk olarak Aysun Gültekin geliyor mikrofona. İsmet Egeli'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü seslendiriyor sanatçı. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir yöresine ait türküyü Aysun Gültekin'den dinliyoruz.

Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum. Muzaffer Sarı Söze'nin Ali Çalışkan'dan derlediği Konya yöresine ait türküyü Erol Köker seslendiriyor.

Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünde Erol Köker'i dinliyoruz.

0: destursuz yarına varamıyor.
1: Getir berber, getir de aynayı getir. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün yöre ekibinden derlediği Orta Anadolu türküsüyle Erol Köker bir kez daha sizlerle.

0: İki Solisten Türküler programında bize eşlik eden solistlerimiz Aysun Gültekin ve Erol Köker'di. Hoşçakalın.
1: İki Solisten Türküler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısına dikkat çekti. Türkiye, alnının akıyla bir NATO zirvesi gerçekleştirdi, dedi. Cevdet Yılmaz, daha önce sert tartışmalar yaşanan NATO zirvelerinin aksine Ankara'da bir Avrupa-ABD dengesinin kurulduğunu da vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'in sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'ı vurdu, İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, ABD'yi 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz, dedi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cidde beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. 43 il başkanını görevden alan CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Gündemde 9 il başkanının ihracına ilişkin tedbir kararlarına itirazlar bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi.

biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir haftada günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Yine şahane bir programla Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan radyolarınıza konuk oluyoruz bugün de. İşte ekip arkadaşlarım, program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli, türkülerle gün ortasında İzmir Radyosu'nun çok değerli saz ve ses sanatçılarını ağırlıyoruz bugün. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Gökhan Mert Erol bizlerle bugün. İzmir Radyosu'nun çok değerli sesleri Sebahattin Gülümser, Tuğba Ger, Emre Kızıl ve Asilhan Doğan birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirecekler. Malumunuz çok güzel bir türküyle, Beyoba Kahvesi'nde Masa Kuruldu adlı türküyle Sebahattin Gülümser açtı programı. Hemen kendisine hoş geldiniz, iyi haftalar diyerek başlayalım.
1: Evet, ben de iyi haftalar dinliyorum. Hem dinleyenlerimize hem size.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir türküydü evet, başlarken.
1: Manisa Aksaray'ımızın güzel bir türküsüydü. Bize çok yakın.
0: Sırada?
1: Rumeli türkümüz var bir tane. Hareketli bir türkü. Alan çayınlarında koyun güdersin.
0: Buyurun dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Türkülerin bu güzel enerjisiyle programa iki güzel türküyle Sabahattin Gülümser'le başlamış olduk. Şimdi radyomuzun bir başka kıymetli sesi Emre Kızıl mikrofon başındaki yerini alıyor. İki güzel türkü de sevgili Emre Kızıl'ın sesinden dinleyeceğiz. Emre, ilk olarak Sivas'a uzanacağız değil mi?
2: Evet, Sivas'tan derlenen Aşık Veysel Çatıroğlu'nun üstattan alınan güzel bir türkü.
0: Hı hı.
2: Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu güzel eşlik için saz üstadlarımıza da ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Emre, Sivas'tan ayrılmıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Sıradaki türkümüz?
1: Sıradaki türkümüz Zara'dan, çok güzel bir türkü. Çaya indim taşı yok, yüzük buldum kaşı yok diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık. Bu iki güzel Sivas türküsünü Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Türkülerle gün ortasında bugün solistler geçidi. Şimdi İzmir Radyosu'nun en genç, en güzel seslerinden Asilhan Doğan mikrofon başında. Merhaba Asilhan, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İki güzel türkü de senin güzel sesinden dinleyeceğiz. Evet. Önce... Karanfil suyu neyler, güzel kokuyu neyler, iki baş bir yastıkta o gez uykuyu neyler diyelim mi?
1: Evet.

0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Bu güzel eşlikleri için saz üstadlarının da gönüllerine sağlık diyelim. Ve Asilhan Doğan'dan bir güzel türkü daha isteyelim. Şimdi nereye uzanıyoruz Asilhan?
1: Evet, şimdi sırada bir deyişimiz var. Aşık Nihani'den alınmış. Summani'den bir deyiş. Ben razı değilim, hicrana gama diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Biz
0: Gönlünüze
1: teşekkür ederiz.
0: sağlık. Efendim saatler 12.26'yı gösterdi bile. Türküler de gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi programa her zaman sesiyle, sazıyla renk katan bir başka değerli solistimiz Tuğba Ger'le devam ediyoruz. Bağlamasıyla birlikte mikrofon başındaki yerini aldı bile sanatçımız. Sevgili Tuğba, hoş geldin yayına.
2: Hoş
0: merhaba.
2: Merhabalar.
0: İlk türkümüz güzel bir Rumeli türküsü galiba, değil mi?
2: Evet.

0: türküsünün, Rumeli yöresinin pardon, en güzel türkülerinden bir tanesi diye düşünürüm.
1: Evet.
0: Her zaman. Kendim ettim, kendim buldum diyeceğiz.
1: Biz de keyifle dinleyeceğiz
0: seni. Teşekkür ederim.

Efendim Bedia Yaltırık'tan alınan bu güzel Rumeli türküsünü Tuğba Ger'in güzel sesinden, bağlamasından dinledik. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir Ankara türküsü kendisi seslendirecek bizlere. Bu kez Genç Osman'dan derlenen bir türkü. Bir gemim var aman adalara yaslanır diyecek.

Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Radyosu ses ve saz sanatçıları canlı olarak birbirinden güzel türküleri sizler için icra etmeyi sürdürüyorlar. Ancak saz üstadları akortlarını yaparken bizler sizleri yine İzmir Radyosu'ndan Türk Halk Müziği ailesinden emekli olan çok güzel bir sesle baş başa bırakacağız. Bir Tunceli türküsü seslendirecek sizler için. Tülay Yaşar'ı dinleyeceğiz. Ayrılık hasreti kahretti cana.

0: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Canlı olarak türküleri sizler için çalıp söylemeyi sürdürüyoruz efendim. Bir kez daha Emre Kızıl mikrofon başında. Tunceli yöresinden bir türkü okuyacak sevgili Emre de. Sen anons etmek ister misin Emre'ciğim?
1: Tabii ki. Sözleri Sıtkı Baba'ya ait olan çok güzel bir deyiş. Siyah perçemlerin, gonca yüzlerin, garip bülbül gibi zaralar beni diye.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Saz üstadlarının da gönüllerine sağlık diyelim. Ve şimdi bir kez daha Asilhan Doğan'ı davet edelim mikrofona.

Bu kez sizler için Mersin, Silifke yöresinden Hüseyin Say'dan derlenen bir türküyü seslendirecek. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederiz.
0: Hareketli türküyle ritmimizi artırmış olduk. Türkülerle gün ortasında yavaş yavaş sona yaklaştığımız şu dakikalarda bir kez daha Sabahattin Gülümser'i dinleyeceğiz. Güzel bir Muğla yöresi türküsü seslendirecek bizlere kendisi. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, Atiye de hanımı candan sever yüzbaşı diyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu güzel eşlikler içinde saz üstadlarımızın da gönlüne sağlık diyelim. Ve keyifle geçen bir saatin sonunda veda vakti geldi ne yazık ki bugün de. Program yapımcımız Esra Eren, tonmeisterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Türkülerle gün ortası programımızda İzmir Radyosu'nun yine çok kıymetli saz üstadları, ses sanatçıları sizlerle birlikteydi. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Gökhan Mert Erol. Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Emre Kızıl ve Asilan Doğan sizler için seslendirdi birbirinden güzel türküleri. Ve şimdi Burdur yöresinden bir türküyle Tuğba Ger'in sesiyle veda ediyoruz sizlere. Ardıçtandır kuyuların kovası, suya koy vermiyorlar kızın anası. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Yaklaşık bir saat boyunca farklı yörelerden türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzün yöresi Tokat. Seda Bingöl ve Kerim Yağcı seslendiriyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun? Sevdaya mı uğradın?

Bu güzel Tokat türküsünün ardından birlikteliğimiz Hasan Özel'in seslendireceği bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Liberimin kaytanı, sen geldin yarim hani, seni seven çok olur, candan sevenin hani.

Erzurum türküsü var sırada. Bu kez Sibel Güzel'i dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykudan.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.17'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Gülşen Kutlu'nun seslendireceği bir türküyle devam ediyor. Söyle canım.

Arşiv kayıtlarımızda unutulmayan Davudi sesiyle Turan Engin'i dinliyoruz. Asrı gurbet harap etmiş köyümü. Bülbül gitmiş, baykuş konmuş, gel hele. Ben ağayım, ben paşayım diyenler. Kapıları kilitlemişler, gel hele.

Bir kez daha Orta Anadolu'ya gidiyoruz ve bu kez Sevgi Ateş'i dinliyoruz. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Saatimiz 13.36'yı gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Nuray Alile'nin seslendireceği Sevilen Bir Ezgi ile devam ediyor. Çift beyaz güvercin olsam diyor sanatçı.

Sıradaki türkümüzün yöresi Sivas. Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Beni görüp yüzün öte dönder mi? Yine benim gönlüm sendedir sende. Yıkıp hilal kaşın yere indirme. Yine benim gönlüm sendedir sende.

Heybemizde birbirinden güzel türkülerle yöre yöre yolculuğumuz devam ediyor ve bu kez yöremiz Elazığ. Beyhan Aksoy'u dinliyoruz. Bir şuhi sitemkar yine saldı beni derde.

Saatimiz 13.49'u gösteriyor ve birlikteliğimiz bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Tekin Büyükaya'yı dinliyoruz. Bu kalbimin sevinci senin yadigarındır.

TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyo stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Özcan Türen'in seslendireceği Halaylar'la veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Türk donanması uzun bir aradan sonra Suriye'nin Laski Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Orşamiral Ercüment Atlıoğlu da ziyarete refakat ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Cevdet Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 ilde 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 43 il başkanının görevden alındığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu şu sıralarda toplandı.

Planıyor. Toplantının gündeminde arınma söyleminden önce sevk edilen dosyaların yer aldığı belirtiliyor. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 48. oturumu gerçekleştiriliyor. Sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da bulunuyor. Duruşmada savcının mütalasına karşı savunmaların alınmasına devam ediliyor. Görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Dava çerçevesinde Bahçetepe hakkında rüşvet ve mal varlığını aklamak başta olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Gününüz güzel, gününüz huzurlu, gününüz sevdiklerinizle beraber geçsin. Hüzün uzak dursun yuvanızdan, sağlık hep sizinle olsun. Cebinizde bol para, sofranızda bereket ve dilinizde en keyifli türküler olsun. Yüzünüz güleç, neşeniz daim. Sevgiyle, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı, türkü dolu bir gün olsun. Radyolarınız TRT Türkü frekansında, kulağınızda hep bizde kalsın efendim. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Türkü Diyarı başladı. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.

Teşekkür ediyoruz değerli türkü severler. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi Kadimkent Diyarbakır'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın koşturmasına, stresine keyif ve huzur dolu bir mola vereceğiniz, içinde birbirinden seçkin türkülerin yer aldığı Türkü Diyarı yolculuğuna hepiniz davetlisiniz efendim. Buyurun. Şimdi açın radyolarınızın sesini, yoldaşlık edin bize, türkülü gezintimizin heyecanını gelin hep birlikte yaşayalım. Sizin için seçtiğimiz birbirinden seçkin türküler eşliğinde siz değerli dinleyicilerimize yarenlik etmek istiyoruz. Değerli türkü severler, her yeni gününüzün sevgiyle, mutlulukla geçmesini dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün yüreğinizin sesini duymanızı, bütün isteklerinizin gerçekleşmesini canı yürekten dileyerek başlamak istiyoruz keyifli birlikteliğimize. Bu keyifli yolculuğumuzda sizlerin de yanımızda olmasını diliyor, Türkü Diyarı program ekibimizi takdim ediyoruz sizlere. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için kıymetli yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe naçizane sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizi bir Mersin türküsüyle buluşturuyoruz. Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği bu hareketli türküyle sanatçımız Selma Geçer sizlerle. Açıl ey ömrümün bağrı, bağdı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan.

Muradı böyle, akar gider muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum, felek dedi bu derdin muradı böyle. Bu ezgiyi dinlerken insanın içine işleyen bir sızı yayılıyor. Her dizede kaybolmuş bir bakış, her notada ayrı bir hüzün var. Bu türkü sadece dertleri değil, dertlerin taşıdığı tüm yalnızlıkları da anlatıyor. Seyfettin Sucu'dan alınan Şanlıurfa yöresine ait bu uzun havayı sanatçımız Münevver Özdemir sizler için seslendiriyor.

feryat etmek, haykırmaktır bozlak. Abdallarınki gibi avşar ağzıyla söylense de, Türkmen ağzıyla çığırılsa da, ay dost diye bitirilse de hiç fark etmez. Her yörenin halk müziği kendine özgüdür elbet ama Kırşehir'i en farklı, en özgün kılan, bir başkasına benzemez yapan eşsiz bozlaklarıdır. Bozlak, bozlak bir feryattır aslında. Bozlak için yüreğin özgür olması, bir de dolu olması gerekli demiş merhum Neşet Ertaş Usta. Kırşehir'in en önemli simgesidir o bozkırın tezenesidir. Derlediği, bestelediği, sazı ve sesiyle can verdiği eşsiz eserleridir hayatının özeti. Kırşehir'den, bozlaklardan, Neşet Ertaş'tan bahsetmişken sizleri Kırşehir yöresine ait bozlakla, arşivimizdeki kayıtlı sesiyle Neşet Ertaş'la baş başa bırakmamak olmaz tabii ki. Şad olup gülmedim de eller içinde, benim gülüm soldu güller içinde. Bir bahtı karayım kullar içinde, gitti yârim gurbet elden gelmedi. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği bu bozluğa Erol Parlak derlemiş.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Bazı türküler vardır, en leziz haliyle dilimize pelesenk olur. Şimdi sizleri buluşturacağımız türkü de bunlardan biri. Dağlara çen düşendi, bülbüle gam düşendi. Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşendi. Sevmenin, sevilmenin, ayrılık hasretinin en saf duygularını dile getiren Sabir Mirzayev'e ait Azerbaycan türküsünü sanatçımız Tuğba Gel tüm sevenlere ithaf ediyor bizden de.

türküler vardır. Hem gözlerimizi kapatıp türküye dalmak isteriz, hem de türkünün içtenliğiyle büyüsüne kapılıp eşlik ederiz. Şimdi sizleri bu duyguları barındıran Malatya Arguvan yöresine ait Hasan Durak'tan alınan İhsan Öztürk'ün derlediği bir ezgiyle baş başa bırakmak istiyoruz. Sanatçımız Orkan Hakalmaz sizlerle. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Uyan, uyan yar, sinene sar beni.

TRT Türkü'de, TRT Galp Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçurmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkülü gezintimizde şimdi de bir Diyarbakır türküsü sırayı alıyor. Şark Bülbülü Celal Güzelses'ten alınan

Müzikimizle sanatçımız Şükriye Tutkun bu türküyü kanatlandırıp uçuracak. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Yok mu tabip semtinizde merhem ede yaraya?

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Alaydım elin elime, varaydım baban evine. Kurbanam dudu diline, kurbanın olam yar senin, hayranın olam yar senin. Ne güzel bir Urfa türküsüdür bu değil mi? Bir anda kalkıp oynatır insanı, içini cıvıl cıvıl eder. Dertlerini unutturur, içini neşe doldurur, sevgiliyi özletir, sevdirir adeta. Mehmet Özbek'in Mahmut Güzel Gözen derlediği bu Şanlıurfa türküsünün nameleri, halk müziğinin değerli ismi, güzel sesi, Hüseyin Tuğra'nın duru sesiyle birleşecek şimdi de. Siz de dayanamayıp bu türküye eşlik ederken belki de yüzünüzde minicik bir tebessüm oluşacak.

Efkarlandıkça mırıldanırız bazı türküleri ve o türkülerin büyüsüne kapılırız değerli dostlar. Sadece bir satırlık kısmını bile dinlerken çok etkileniriz. Bir kere de söyledik mi artık her efkarlı anımızda nakaratı takılır dilimize. Dileriz türküler hep var olur bu topraklarda. Kadim Anadolu'nun o efkarlı ezgileri hep var olur sonsuza dek diyelim. Türkülerle süren yolculuğumuzda bu hisleri barındıran Aşık Özlemi'ye ait bir Amasya türküsüyle devam edelim. Sanatçımız Zara'ya mikrofonumuzu uzatıyor, bizleri bu güzel duyguları yaşatmasını diliyoruz. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi gülüme benim.

sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda şimdi kulak vereceğimiz türküyle Gaziantep'e doğru güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Hışı hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği, dinlerken insanı yürekten etkileyen bu ezgiyle sanatçımız Nevzat Karakış'ı dinliyoruz.

Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Sanatçımız Elvan Sevim birbirinden seçkin türkülerle süren beraberliğimizi Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöremizin bu türküsüyle katılıyor.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de Musa Eroğlu'ndan alınan türküde Yavuz Bingöl'ü dinliyoruz. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına cananıma.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü beraberliğimizin de sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan kıymetli yapımcımız Soner.

Emre. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunan ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun efendim. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm, seversen Ali'yi değme yâreme diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Özlem Özdil'in yorumuyla bu türküyü dinlerken Pir Sultan Abdal'ı da rahmetle anıyoruz efendim. Türküler diyeceğiz, türkülerimiz diyeceğiz. Yarın 14 kısa haberlerin ardından Türkü Diyarı'yla yine sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de birbirinden güzel türkülerle radyonuzda olacağız. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kaan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzde sizleri baş başa bırakıyoruz. İlk türkümüz Trabzon Maçka yöresinden. Nazlı Öksüz söylüyor. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucağızı, veremeyledin beni gavurun kızcağızı.

Bu kez yolumuz Giresun Görele'ye düşüyor. Zeynep Başkan radyolarımızda. Ağa sarın balını, gel salına salını, adam cebinde taşır senin gibi gelini.

Rize yöresindeyiz. Hasan Tunç'tan derlenen türkü Cengiz Özkan seslendiriyor. Karardı Karadeniz, sardı dört yanımızı. Bu gaybana sevdalık alacak canımızı.

Malatya Arapgir'den derlenen türküyü Halimiz Ahvalimiz topluluğundan dinledik. Muhabbet eyledim sadık yar ile. Şimdi de Erzincan Tercan'dayız. Davut Sulari'den dinleyeceğiz. Yaz ayları geldi geçti, güz oldu duydun mu bülbül?

Yaz ayları geldi geçti. Güz oldu duydun mu bülbül? Yaz ayları geldi geçti. Güz oldu duydun mu bülbül? Sen gülüyle sevişirken.

düşmandan öcünü alıp, vücut ruhsuz hissiz kalıp, kalbimi ateşe salıp.

Bil suları erenlerden, bahri verenlerden, seni beni görenlerden, göz oldu duydun mu bülbül, seni beni görenlerden.

Azmi Körükçü'den derlenen Gaziantep yöresine ait türkü Sevim Seçkin'den dinleyeceğiz. Derik saçın örmezler, seni de bana vermezler. Gel seninle kaçalım, ay karanlık görmezler.

Sözü ve müziği Yusuf Cemal Keskin'e ait türkü Vira Cemal'den dinledik. Ah ince bel ince bel, boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok, sen olursun inşallah. Saatlerimiz 15.32, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Sinop yöresindeyiz. Erol Köker bizlerle. Kum Kapı'nın kilidi.

Adile Kurt Karatepe'den dinledik. Kanadım değdi sevdaya. Yöremiz Kahramanmaraş'tı. Saatlerimiz 15.47. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Musa Eroğlu bizlerle. Gelmiş iken bir habercik sorayım. Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın?

Karadeniz'den programının son türküsünü Cemile Cevher'den dinleyeceğiz. Türkü Değirumsa. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomik konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'ta verilen ID

Kimlik numaralarının terör örgütünün içindeki sözde hiyerarşiyi ortaya koyduğu belirlendi. Buna göre birden başlayan numaralar öncelikle örgütün sözde üst düzey sorumlularına verildi. Daha sonra örgüt tabanına açıldı. İlk 100 ID numarasının sahipleri arasında bir kumpası davasının sanıklarıyla eski emniyet mensuplarının yer aldığı belirtiliyor. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada, "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak tanımladı. Şuşa Global Medya Forumu'nda konuşma yapan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu da vurguladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Davanın 44. duruşmasında tutuksuz sanık avukatlarının beyanlarının alındığı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Güneşin suya düştüğü yerden Torosların gölgesine uzanan bir yolculuğa davetlisiniz. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Her türkü bu coğrafyanın ayrı bir nefesi. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Akur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk olarak bir ünlü sanatçımızı bu yörenin topraklarında yetişmiş, özel gönlümü anarak ve onun sesinden bir türkü dinleyerek başlıyoruz sayın dinleyiciler. Ki kendi derlediği bir türkü, aynı zamanda notaya aldığı, Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli.

0: TRT Türkü.
1: Saat 16.13 TRT Türkü'deki birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere sayın dinleyiciler. Az önce Sevcan Orhan'dan dinledik bir Dirmil türküsünü Burdur'dan. Penceresi Dilmeden Kezban Yenge. Şimdi Anadolu'nun ortalarına doğru gidelim ve Taner Özsoy'u dinleyelim. Leylim Yar.

Yaşar Ülkü Beşgül'den dinledik. Çayır Çimen, Geze Geze, bir Isparta türküsüydü bu. Şimdi Nihat Erdağ bizimle olacak. Gene bir Isparta türküsüyle. Badılcan'ı doğradım.

programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bir Nizip türküsü dinleyelim şimdi. Kaynak kişi Cuma Pamuk. Derleyen de Nida Tüfekçi. Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Bağ girdim üzüme.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Teknik yönetimde Haydar Uras vardı. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Çukur Ova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Gülşen Kutlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Bir Çukurova türküsü. Kozan'da çatal matal arasında aslan yatar. Bir yiğide bir gelin yeter, iki alanın derdi artar.

Değerli dinleyenler, şimdi de Ahmet Turan Şan'ı Niğde yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Yabandan gel uzun boylu yârim, yabandan aldım haberini garip çobandan.

Afyon yöresinden bir türkü Hale Gür seslendiriyor. Çorabını örtüyüm oğlan oğlan ayoğlan. Vay derdine yandım, sana yandım ayoğlan.

Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugünkü gündür, sallan Osman'ın kızı. Bu türküyü sanatçımız Ali Çakar söylüyor.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, Kilis yöresinden bir türküyü Sevim Seçkin'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Çukurova'dan programında Bartın yöresinden bir türküyü Ümit Tokcan'ın sesiyle dinliyoruz. Mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama çalınır sazlar.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Çırar Şatıroğlu'nu Kastamonu yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Muzaffer Ertürk'ü Gaziantep yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş, dudağında balı var.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.32'yi gösteriyor ve programımız Gaziantep yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sanatçımız Aysun Gültekin söylüyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.42'yi gösteriyor. Programımızda Kırşehir yöresinden bir türküyü Murat Aldemir'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Hayal Has bir Azerbaycan türküsünü söylüyor. Ay gözümün ışığı, gül yüzlü göçek kızım, evimin yaraşığı, ömrüme bezek kızım.

kaşenk kaşenk saçların tökülen de yüzüne, görenler çok okşadı seni benim özüme. Kaşenk kaşenk saçların tökülen de yüzüne, gören

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Veysel Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Zeynep Cihan söylüyor. Kırıkkale yöresinden bir türkü. Can özümden besmeleyi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinin yansımalarının değerlendirildiği belirtildi. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmelerle bölgesel güvenlik ve ekonomi konularının da ele alındığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. İran'dan Trump'a yanıtsa gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyerek darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. Cevdet Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada, "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler savunma ve askeri işbirliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Haziran ayında düzenlenen ortak hava tatbikatının ardından Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğini öngören niyet mektupları imzalandı. Türkiye Boks Federasyonu yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı gösteren Türk Boks Milli Takımı'nın şampiyonluk kupası Bahçeli'ye hediye edildi. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Mihman kelimesi Farsça kökenli bir sözcük olup konuk ya da misafir anlamına gelir. Türkülerimizde özellikle Alevilik ve Bektaşilik kültürlerinde kelimenin manası daha derindir. Mihman sadece eve gelen bir kişi değil, hakikatin eşiğinde ağırlanan ve hikayesi olan bir can olarak kabul edilir. İnsanın dünya hayatındaki o kısa yolculuğunu, bu fani alemde hepimizin birer yolcu olduğunu hatırlatan bilgece bir ifadedir. Türkülerde mihman, kalbin kapılarını ardına kadar açmayı, geleni haktan bir emanet bilip baş tacı etmeyi ve dünya malını bir kenara bırakıp sadece gönül birliğine odaklanmayı anlatır. Türkülerde mihman olmak ya da birini mihman eylemek, her türlü hesaptan, kitaptan sıyrılıp sadece sevgiyle dertleşmek.

demektir. Bugün çalacağımız türküde Gönülde Mihmana Benzersin Durnam dizesinde kullanılan mihman, kalbin tam ortasına yerleşen, orayı kendine yuva yapan sevgiliyi simgeler. Durnanın kanatlarında yarin yüzünü, pir balım sultanın izini gören aşık için gönüldeki bu misafir hayatın en gerçek duygusudur. Şimdi bu güzel semaha, kırtıl semahına kulak verelim. Gitme Durnam, gitme nereden gelirsin? Sen nazlı canına benzersin Durnam. Her bakışta beni mecnun edersin, gönülde mihmana benzersin Durnam.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz bir başka Türkü Akşamı'na başlıyoruz bu akşam. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türkülerle dakikaları kıymetlendireceğiz hep birlikte. Programın açış türküsünü Mehmet Demirtaş seslendirecek. Orta Anadolu yöresinden, Kırşehir'den alınmış bir türkü. O şirin sözlerine hayranım gözlerine.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı devam ediyor. Ender Balkır'la Elazığ yöresine gidiyoruz. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olan toprağına taşınam.

Kırıkkale yöresine gidiyoruz değerli radyo dinleyenleri. Ekrem Aydoğuslu'dan alınmış türkümüz, Hamdi Özbay derlemiş. Esra Er ikinci seslendirecek. Emmoğlu olarak da bilinir dinleyeceğimiz bu türkü. Karşıdadır evleri, yayılır develeri.

Münevver Özdemir ve Sevcan Orhan'dan birer türkü dinledik. Ali Çakar seslendirecek sıradaki türkümüzü. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu, gün de bugünkü gündür sallan yosmanın kızı.

Aydın Nazilli yöresinden bir türküydü. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Ahmet Turanşah'ın söyleyeceği türküyle, Aksaray türküsüyle devam ediyor Türkü Akşamı. Şerif Hanım

18.45'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Ahmet Turan Şan seslendirdi. Dinlediğimiz Kayseri Aksaray türküsünü Meliha Güneş'le Sivas'a gidiyoruz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen, Kadir Sarı Sözen'den derlemiş. Fincanı taştan uyarlar, sen bize gelme duyarlar.

Celal Bakar ve Musa Eroğlu'ndan birer türkü dinledik. Aşık Daimi ile devam ediyoruz. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım.

bende, nice nice alem bende. Yazar levhi kalem bende, madem ki ben bir insan. Yazar levhi kalem bende.

temenni dilekler, vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler, madem ki ben bir insan. Bana eğilsin melekler, madem

Serem Akdemir ve Hüseyin Yaltırık'tan birer türkü dinledik. Erzincan'a gidiyoruz. Reyhan Ediş söyleyecek türkümüzü. Ali Ekber Çiçek, Devran Baba'dan almış türküyü. Sevda Vadisi'ne düştüm gamlıyam Şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık günde gümrahım Ali. Doğmuyor mihri ümidim, çıkmıyor mahım Ali. Gelmiyor mu kulağına ahu eyvahım Ali.

Bircan Pullukçuoğlu'nu seslendirici türküyle devam edecek türkü akşamı. Nevşehir Ürgüp'e gidiyoruz. Halil Yüreğilli derlemiş türkü Ahmet Ataalp'ten. Alim Deresi'nin delik taşları.

Didem Dilara Duman Avar söylüyor. Sinop yöresinden alınan türküyü Ferruh Güven derlemiş Remziye Güven'den. Akbakraçlar susuz kaldı, büyük evler ıssız kaldı, kız anası kızsız kaldı.

Hasan Üzel seslendirdi. Dinlediğimiz Balıkesir Erdek türküsünü Selma Geçer'de Aksaray Ortaköy'e gidiyoruz. Emel Demir Yürek kaynaklık ederken Belkıs Akkale derlemiş türküyü. Güvercinim süt beyaz yine geldi bahar yaz.

Emel Taşçıoğlu seslendiriyor Elazığ türküsünü. Nurettin Dadaloğlu yöre ekibinden derlemiş. Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir.

Orhan Akalmaz seslendiriyor türkü akşamında. Sıradaki türkü Kerkük yöresine gidiyoruz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınmış türkü, Nida Tüfekçi derlemiş. Hel hele verin geline, deste gül verin eline.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı, Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Tekrar buluşmak üzere biz huzurunuzdan ayrılıyoruz Neşet Ertaş'ın söyleyeceği türküyle. Çiçek Dağı isimli türküyü dinliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Sonbaharda, kırlarda, ovalarda, dağların yamaçlarında dondurucu rüzgar eser. Mihrican eser. Mihrican, ağaçların yapraklarını, çiçekleri, dalındaki gülleri soldurur. Koparır atar dalından. Gül çiçekleri dayanamaz mihrican'ın sertliğine, gücüne. Hemen dökülüverir. Çünkü gül çiçekleri narindir. Gelemez öyle sert esen rüzgara. Dökülen güllere en çok da bülbül üzülür. Bülbülün güle duyduğu sevda, muhabbet çok derin ve anlamlıdır. Onu gördükçe, kokusunu duydukça bülbül öter. Öttükçe de bülbülün o tatlı sesi saz olur, söz olur, gönüllere dolar. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Koronun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat Dere Mumlu Köyü türküsüne bağlı olarak Hüseyin Bayrak'ın Hacı Bayrak'tan derlediği Kayseri Sarı Zöresi'nden deyişi yine korodan dinliyoruz. Sözleri Şah Hatayi'ye ait deyişi Ali Haydar Gül notaya almış. Hu diyelim gerçeklerin demine. Gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam Katar'ına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Sevgili dinleyicilerimiz, Şah Hatayi, asıl adıyla Şah İsmail, Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır. Özellikle hece vezniyle yazdığı şiirleri Alevi Bektaşi edebiyatında etkili olmuştur. Koromuz sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılıktır, gözyaşıdır. Gurbetin acısı yüreğe köz gibi düşer. Hiç sönmez, hep yanar. Dermansız dert gibi yer bitirir gurbetin çilesi insanı. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden deyişle Şerife Hatun mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyicileri, bozlaklar Orta Anadolu ve Güney'de Toroslara kadar uzanan bölgede yaygın olarak söylenen uzun hava türlerindendir. İcrası yönünden özel hançere yapısı gerektirdiği için okuyuşları oldukça zordur. Kendine özgü tavrı ve üslubu olan bozlaklar seyir itibariyle genelde inişidir. Sabah oldu da tan yerleri atıyor. Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor. Herkes sevdiğini de almış yatıyor. Uyan hey derdine yandığım kamberim uyan. Keskinli Hacı Taşan'dan alınan, yöresinde kamberim olarak da bilinen bozlağı Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dert söyletir insanı. Dertlinin derdini kimse bilemez, ancak onu çeken bilir. Gülmekse çoğu zaman acı verir dertlinin yüreğini. Acı katmer katmer yürekteyken öyle kolay mı gülmek? İşin özü derde düşmekte de değil, derdi çekebilmekte. Dertlinin derdi bilinmez, ancak derdi çeken bilir. Güldüğüm gelmez aklıma, derde düşüp çeken bilir. Ali Haydar Gül'ün Divriğli Hasan Erdoğan'dan derlediği Venk Ağzı deyişle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül bir severse öyle kolay vazgeçmez sevdiğinden. Sevdiği yüreğe işlemiş, nasıl unutur, nasıl vazgeçer seven insan? Sevmek öyle kolay mı? Emek ister, yürek ister. Sevdiğini unutmaksa zaman ister. Ak buğdayım, buğdayım, sereyim, gurudayım. Kaç senelik yârimi, ben nasıl unudayım? Celal Vural ve Gülseren Aygün'ün Fadime ve Mediha Kılınç'ta.

Radyoda Yurttan Sesler'in yayınını dinlediği sırada babasının kendisine "Oğlum şöyle bir çalabilsen" demesi üzerine bağlama dersleri alarak başladı. Önce Samsun Halk Evi, ardından Folklor Derneği'nde çalışmalarını devam ettirdi. 1978 yılında Samsun'da kurulan Belediye Konservatuvarı'nın kuruluşunda da görev aldı. Bu arada bağlama yapımına da ilgi duyan Ümit Pekizağ, o dönemde Ankara'da saz yapım atölyesi bulunan Coşkun Gülay'la tanıştım. Bu tanışma onun hayatında dönüm noktası oldu. Çünkü o dönem hocamız Nida Tüfekçi'ye sazını dinletme fırsatı buldu. Evlerim evlerim, yüksek evlerim, içine girmeden gönül eylerim. Ümit Pekizağ'ın Ahmet Turan'dan derlediği Batı Trakya bölgesinden türküyü Barış Akpınar söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri devam ediyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Ümit Bekizağ, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı müziğe bir gün...

Sevgili radyo dinleyicileri, 1982 yılında İzmir Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başlayan Ümit Bekizağ, 1986 yılında Ankara Radyosu'na tayin oldu. Saz sanatçılığının yanı sıra çalıp söyleme geleneğini de devam ettiren sanatçı, başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöreyi başarıyla icra etti. Radyo İcra Denetleme Kurulu, Merkez Repertuar Kurulu'nda görev aldı. 2000 yılında Yurttan Sesler Koro Şefi oldu. Kar yağıyor ince ince, ölürüm yar görmeyince, Allah canımı almasın yar sineme sarmayınca. Ümit Bekizağ'dan alınan Samsun yöresinden türküyü koromuz seslendiriyor.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Üstad Ümit Bekizağ TRT repertuarına birçok türküyü gerek derleyici, gerek kaynak kişi, gerekse notaya alarak kazandırdı. Bunlardan bazıları Hey Termeli Termeli, Karanfili Meyri'yi, Çaldığan Kayınları, Adaköy Deresi Taşmış Geliyor, Aşağıdan Gelen Yağmur Yelimi, Yastı Taşlar, Buğdayla Dolu Harman, Dere Doldu Gumunan, Gelin Çıkma Kiraza, Karanfilim Üç Çatal, Derelerde Aluç Ağacı gibi. O kara gözlerine bakıp da doyamadım. Gözlerin sarhoşuyum, yılları sayamadım. Güzel kara gözleri yaratmıştır yaradan. Sevelum sevilelum, çekilsinler aradan. Koryanalı Hüseyin Köse'den alınan yol havasına bağlı olarak Ümit Bekizağ'ın Erkan Ocaklı'dan derlediği yine aynı yöreden Trabzon Akçaabat türküsüyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. E çay kara çay kara, dört dağın arasında, güneş alma diyor ona çamların arasından. Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nun kuruluşunda da görev alan Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Ümit Bekizağ, aynı zamanda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde halk müziği koro çalışmalarının başlatılmasına da katkıda bulunmuştur. Halen çalışmalarını devam ettiren üstada sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve kendisinin Erman Aydın'dan derlediği Trabzon Sürmene türküsüyle Emine Karakuş Kaya'ya kulak veriyoruz. Oy çalamadım gitti Sürmene hava suni, bu yılda yiyemedim hamsinin tava suni.

Sevgili radyo dinleyicileri, Binali Selman, meyve zurna sazlarını ustalıkla icra eden değerli bir üstattır. Aslen Bayburt'un kısantı, yeni adıyla Demir Özü'ndendir. 6 yaşında zurna çalmaya başlayan sanatçı, birçok folklor derneğinde çalıştı. 1954 yılında İstanbul Radyosu'nda Nefesli Saz sanatçısı, 1975 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda mey öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1980 yılında Hindistan'da yapılan yarışmada üflemeli çalgılar dalında dünya şampiyonu oldu. Yurt dışında birçok ülkede Türk halk müziği ezgilerini zurnayla tanıttı. Gerek icra tekniğiyle, gerekse repertuarı ve kendine özgü çalma tavrıyla pek çok nefesli saz sanatçısına feyz olan Binali Selman, değerli bir usta ve hocamızdır. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onunla özdeşleşmiş Erzurum yöresinden ikinci barı Ankara Radyosu nefesli saz sanatçısı Hüseyin Geçer zurnayla, ritim saz sanatçısı Cemil Altun davulla icra ediyorlar. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle veda ediyoruz. İlki Zeynel Aslan'dan alınan Tokat Reşadiye Tinyaba türküsü. Depebaşı kirezler niçin meyve vermezler, kör olasıca kızlar bekar hali bilmezler, diğer adıyla Hoynar. İkincisi Ali Haydar Gül'ün İsmet Koçkar'dan derlediği Ağrı yöresinden türkü. Çıktım yücelere ben, heyran gecelere ben, hasret kaldım sevdiğim senin gecelere ben. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımıza gelince bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Umut Sülünoğlu, kaval ve zurna Hüseyin Geçer, balaban ve mey Mikail Geçer, kabak kemane Uğur Önür, Karadeniz kemençesi Volkan Karaoğlu, bas Mert Aslan, ritim sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında ve yapımda emeği geçen ekibimiz ise ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetim Ekrem Çulha, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gönül kapılarını türkülere açanların adresi Türkiye Evi'ne hoş geldiniz. Anadolu'nun yedi rengini, bin bir feryadını ve neşesini sazın teline, sözün özüne sığdırıp evlerinize misafir oluyoruz. Bugün Türkiye Evi programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Sener Akıncı ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ethem Kaya ile birlikte seslendireceğiz. Muzaffer Sarısüzen'in Erzurum yöresinden derlediği güzel bir gurbet türküsüyle başladık programımıza. Kalkın Durnam, kalkın Van'dan sökülün. Ethem Kaya seslendirdi. Yüreğine, gönlüne sağlık Ethem'cim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın öncelikle?
1: Şükürler olsun. İyiyiz. İyi olmaya çalışacağız.
0: Türkülerle iyileşeceğiz inşallah. İyileşeceğiz. Şifa bulacağız. Türküler her daim.
1: Sizinle de bir araya gelmeye de uzun süre olmuştu Ali abicim.
0: Epey zaman güzel oldu. Denk geldi. Ama bugün Türkiye Evi'nde yine buluştuk. Çok şükür.
1: Türkülerimiz dinleyenlerimize güzel bir şekilde ulaşsın inşallah.
0: İnşallah. Güzel de bir repertuar hazırladık diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değerli dinleyenlerimizin keyif aldığı, kulaklarına pelesenk olmuş türkülerden bir repertuar hazırlamaya çalıştık değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu sefer yolumuz şöyle bir Malatya'ya düşüyor, değil mi Ethem'ciğim?
1: Dediğiniz gibi işte bu, evet. Da, bu türkü de dillere pelesenk olmuş. Evet. Umarım dinleyen herkesin de eşlik edebileceği bir türkü.
0: Ben inanıyorum eşlik edecekler, birlikte söyleyecekler bu güzel türküyü. Fahri Kayahan'dan alınan Malatya yöresinden güzel bir türkü. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz, Ethem Kaya söylüyor.

0: Ethem Kaya, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Üstadların ellerine sağlık.
0: Ara sıra ben de giriyorum.
1: Eşliklerin içinde sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ki.
0: Çok keyifli bir
1: birlikte türkü. Söyleyince daha güzel oluyor.
0: Evet, birlikte paylaşıyoruz.
1: Ağzına sağlık.
0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Senden tabii daha çok güzel.

0: türküler dinleyeceğiz. Şimdi değerli dinleyenlerimiz.
1: Sizden dinleyeceğiz şimdi. Keyifle.
0: Kütahya yöresine doğru gideceğiz.
1: Harika.
0: Hisarlı Ahmet'ten alınan, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, buradan rahmet dileyelim bir
1: rahmet
0: kez
1: olsun.
0: Daha. Evet, Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği keyifli bir türkü var. Onu da ben okumaya çalışacağım. Birlikte de paylaşabiliriz Ethem'cim. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim.
1: Harika.

0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok çok teşekkürler çok değerli arkadaşlarım. Bu güzel Türkiye. Güzel eşlikleriniz için Ethem'cim sana teşekkür ederim.
0: Ben küçük küçük alttan geldim
1: evet,
0: ama sizi dinledim daha çok.
1: Sağ olasın, var olasın.
0: Eser de çok özellikli bir eser değil mi Ali abicim?
1: Çok derinlikli bir eser.
0: Hisarlı Ahmet o bölgede eserleriyle de zaten ortaya çıkmış bir durum bu. Çok enteresan, geniş aralıklı eserleri var. Yani o bölgede çok öne çıkmış bir ozanımız.
1: Zaten Kütahya denince evet. İlk akla geliveren ozanlardan, aşıklardan hemen Hisarlı Ahmet. Ahmet çok, İnegöllü.
0: Çok özel adıyla, çok özel gelir bana şahsi
1: akla
0: olarak.
1: Akla geliveren ozanlardan bir tanesi. Tabii ki yani o kadar müzik yelpazesi geniş ki baktığın zaman İtemciğim. Tabii Türk halk müziğinde yani bizim sanat müziğine, Türk müziğine karşılıklı olarak gelen birçok makamda eserler üretmiş. Hicaz var, Hüseyin'i var, Kürdi var,
0: Evişler var.
1: Evet, yani işte ben kendimi Gülindim'inde buldum evet. Gibi.
0: Çok geniş aralıklı, çok enteresan.
1: Müzik bilgisi dağarı evet. Bence çok güçlü olan bir ozan. Ve gerçekten şaheser dediğimiz eserler bunlar. Ve okuması gerçekten
0: biraz nefes isteyen.
1: Zorluk derecesi yüksek türküler.
0: Nefes isteyen eserler.
1: Ama hepsi birbirinden kıymetli. Tabii ki türkülerimizin hepsi kıymetli. Ama bunlar tabii biraz daha geniş aralıklı.
0: Müzikal terim daha açısından zengin, evet ayırmak gerekir. Evet.
1: Diyebileceğimiz türküler.
0: Ağzınıza
1: bu türkü onlardan bir tanesiydi.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Yine aynı şekilde güzel bir türkü var değerli dinleyenlerimiz. Sırada yine onu da ben dile getirmeye çalışacağım. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ataşlara yandı gidiyor diyeceğiz.

0: Teşekkürler, teşekkürler değerli arkadaşlarım.
1: Ağzına yüreğine sağlık Ali.
0: Harikasınız bu güzel eşlikleriniz için. Sağ olun, var olun. Evet, Ethem'cim yine Kırşehir yöresindeyiz, o bölgedeyiz.
1: Evet.
0: Senin güzel sesinden önce bir uzun hava dinleyeceğiz.
1: Evet, uzun hava Hatay yöresinden Hatay olacak. Yöresinde. Evet.
0: Evet, ama bağlı olarak...
1: Bağlı olarak Kırşehir'deyiz.
0: Yine Neşet Ertaş Üstad'dan alınan Kırşehir yöresinden... Ne diyeceğiz?
1: Ey erenler hak aşkına kalkın semaha dönelim diyeceğiz. Öncesindeki uzun havayla ilgili küçük bir bilgi vermek gerekiyorsa Elbeylioğlu uzun hava repertuarımızda da o şekilde kayıtlı. Repertuarımızda benden selam söyleyin beyefendime diye bir Elbeyli uzun havası. Osmanlı döneminde kurulan beylikler var tabii orada o bölgede. Hatay, evet. Gaziantep, Suriye. O beyliklerden bir tanesi tabii...

0: ülkemiz kurulurken de Kurtuluş Savaşı'nda da bu beylikler çok yardım etmiştir. Çok faydaları olmuştur. O beyliklerden o beyin Elbeyli oğlunun hikayesini anlatan bir uzun hava. Normalde çok uzun ancak ben bir kıta örneklemesini yapmaya çalışacağım.
1: Keyifle dinleyeceğiz. Ethem Kaya.
0: Makamsal olarak da farklı bir uzun ama dilim döndüğünce örneklemeye çalışacağım.

0: Ethem Kaya, çok çok teşekkürler.
1: Ben Ethemciğim. Teşekkür ederim.
0: Hem o güzel uzun hava için hem güzel bu eser için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Murat Hocam'ın da eline yüreğine sağlık aşısı için. Murat Tezcan'ın.
0: Murat Tezcan'ın çok teşekkür ederiz. Ve bu güzel türküyü notaya alan çok değerli müzisyen. Aynı zamanda bağlama sanatçısı Zafer Dalgıç abimize de.
1: Selam olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı gönderelim.
1: Evet, ellerine sağlık.
0: Evet. Değerli dinleyenlerimiz.
1: Sizden dinleyeceğiz şimdi hocam.
0: Türkiye'vi TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Türkülerimizi canlı canlı

gidiyoruz ve Muzaffer Sarı Sözen'in Süleyman Çakal'dan derlediği güzel bir türkü var sırada. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare? O yar güzel, ben bir çare, çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yare düştüm diyeceğiz.

0: Çok çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Sağ olun.
1: Çok güzel bir türkü yine.
0: Sağ olun Temcim. Evet, bu da çok keyifli bir türkü.
1: Evet.
0: Her daim istek olarak gelen türkülerden de bir tanesi değerli dinleyenlerimizden. Bugün dedim ki repertuarımıza alalım bu güzel türküyü.
1: Tabii
0: Rumeli'ye de bir selam edelim değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, şimdi Etemciğim bu türküyü birlikte okuyabiliriz.
1: Olur hocam, hangi türkü?
0: Şöyle bir Diyarbakır yöresine doğru gidip.
1: Tamamdır.
0: Gidiyoruz. Celal Güzel Ses'ten alınan, evet, ve çok sevilen bir türkü. Ne diyeceğiz? Bahçede yeşil çınar, boyun boyum oyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem diyar.
1: Dinleyenlerimiz de bize keyifle eşlik edecek umarım.
0: Birlikte söyleyeceğiz inşallah.

0: Ağzına yürene sağlık.
1: Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
2: Çok keyifli oldu.
1: Gönlüne sağlık senin de.
2: Teşekkür
1: evet, ederim. Yine güzel bir türkü var.
0: Hemen yakın bölgeye geçiyoruz.
1: Evet, Diyarbakır'dan şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru geçiyoruz. Abdullah Nail Başu'dan alınan, bu da çok keyifli bir türkü.
0: Evet, sıra gecelerinin eyvanların, estağfurullah, eyvanların sıra gecelerinin vazgeçilmez türkülerinden.
1: Harika. Atımı bağladım İde dalına, oturdum ağladım yarın yoluna, evet, diyecek Ethem Kaya.

0: Ethem Kaya, çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün akşam böyle sanki Türkü Pınarı gibi abi, hızlı hızlı bütün değerli bölgelerden, bütün yörelerden.
0: O gönül birlikteliğini kurduk. Evet. Türkülerimizi paylaşıyoruz.
1: Türkü arada, Pınarı gibi oldu. Çok güzel çeşitli eserler koymuşuz.
0: Nerede, dünyanın neresinde varsa Türkiye evinden selamlarımızı,
1: gönderiyoruz. Evet.
0: Onların o güzel seslerini biz yüreğimizde, gönlümüzde hissediyoruz.
1: Aslında onlar bizim rehberimiz oluyor bir nevi. Tabii. Bir şekilde sosyal medyadan ya da başka bir kanalla bize ulaşıp hem isteklerini, hem taleplerini, hem de dinledikleri eserlerin güzelliklerini, bazen de eleştirilerini bize sunuyorlar ve rehber oluyorlar aslında bize.
0: Aslında en güzel hoca dinleyicilerimiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani bazen hani bir sözü değiştiriyorsun, diyor ki neden bu böyle oldu?
1: Değişti
0: yani,
1: diye hemen yani. Çok dikkatli dinleyicilerimiz
0: evet,
1: var.
0: Evet, iyi ki varlar. Tabii. İyi ki tabii, türkülerimiz
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. Bununla birlikte şunu da söylemeden geçmeyelim. Tabii canlı yayın sunuyoruz. Canlı yayında da ufak tefek
0: yani
1: hataları,
0: söz hataları, onları affediyor değerli dinleyenlerimiz.
1: Mutlaka. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor canlı yayını.
0: Tabii
1: çünkü radyo farklı bir heyecan.

0: Lemciğim, hani sen yıllardır okuyorsun.
1: Ya Ethemciğim, radyo mikrofonu ağırdır.
0: Ben şunu gerçekten net sormak istiyorum mesela. Gerçekten evet, yıllardır televizyonda programı da sunuyorsunuz. Çıkıyorsunuz başka programlara da. Televizyonda mı daha çok heyecanlıyorsunuz, radyoda mı? Mesela ben bunu çok merak etmişim.
1: Şimdi televizyon tabii bir aynı zamanda görsellik. Yani %50-%50 gibi diyelim. Ama radyo direkt kulağına, yani dinleyicinin kulağına hitap ediyor. O yüzden tekrar tekrar bizim okuyacağımız, hani türkünün basiti zoru muhakkak okuyuş farklılıkları vardır ama acaba doğru mu okuyorum, sözlerine bakarız, müzikal yapısına bakarız, tekrar ederiz. Yani bizim tekrar bu türküleri programa girmeden önce zaten provasını yaparız ama
0: yapıyoruz.
1: Geçmişte de bunu hazırladığımız zaman birebir provasını, tekrarını yapmamız lazım.
0: Çok
1: çünkü,
0: çok önemli.
1: Mikrofondan çıktığı zaman o direkt dinleyiciyle buluşmuş oluyor.
0: Evet, dediğiniz gibi televizyonda görsellikle evet, bazen evet, esere, sözüne çok dikkat edilmiyor ya da makamına, evet, ezgisine. Ama radyoda hiç affı yok. Dolayısıyla ben şahsi olarak radyoda çok daha fazla heyecanlanıyorum radyo mikrofonunda.
1: Çünkü bizi dünyanın her yerinden türkü severler,
0: evet,
1: değerli vatandaşlarımız dinliyorlar. Yani
0: evet,
1: dinliyorlar.
0: Evet.
1: Bazen bir türküyle işte memleketine gidiyor, dünyanın neresinde olursa olsun köyüne gidiyor, sevdiklerine gidiyor, sılasına gidiyor. O yüzden
0: biz
1: türkünün
0: de bunun
1: özü, bir de türkünün özü.
0: Biz de bunu görevimiz zaten en doğru şekilde
1: bu
0: aktarmak olunca da sorumluluk artıyor.
1: TRT sanatçısı denince, TRT sanatçısı en doğruyu en iyi şekliyle, yani kaynaktan çıkış şekliyle
0: okumak zorunda.
1: Okur tabii. Biz bunları gelecek kuşaklara o şekilde aktarmamız gerekiyor. Ha, kendi yorumlarımızı katacağız tabii ki. Ama eserin hiçbir zaman aslını bozmadan onun güzelliklerine çok fazla zarar,
0: evet,
1: vermeden.
0: Evet.
1: Evet, şimdi değerli dinleyenlerimiz, zaman zaman böyle de tabii ki böyle anekdotlar veya küçük
0: güzel,
1: bilgiler
0: küçük
1: vermemiz bence sizlerin de hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi çok sevilen bir türkü var, yine Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz.
0: Beraber okuyalım isterseniz.
1: Okuyabiliriz de, Neşet Ertaş'tan, Kırşehir yöresinden. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı, sinemdeki yaranın sen olursun ilacı diyecek Ethem Kaya.

0: Ethem Kaya, yüreğine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz ama olabildiğince türküler okumaya çalışalım istiyorum. Ve yine çok sevilen bir türkü, Bolu yöresinden kaynak kişi Ahmet Sevinç. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Evet.
1: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Küçük küçük ben de
0: bugün
1: dokundum.
0: Bugün de Türkiye'nin sonuna geldik.
1: Gerçekten nasıl geçtiğini ben anlamadım abi.
0: Ben de gerçekten.
1: Umarım bugün dinleyenlerimiz için de öyle. Türkiye Pınarı gibi oldu.
0: Evet.
1: Gibi.
0: Değerli dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi dinledikleri için. Programı yapımcımız Seda Arslan, Şavral Tonmeisterimiz Fırat Özturan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tercan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Sener Akıncı ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ethem Kaya ile birlikte söyledik. Güzel bir türküyle de veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın. Türkülerle kalın efendim. Zeytinyağlı yiyemem, basmadık İstan yiyemem.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Çallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü ilk türkümüzü Neşet Ertaş seslendirdi. Mühür gözlüm seni elden, sakınırım, kıskanırım. Programı mühür gözlüm türküsüyle açtığımıza göre konu içeriğimiz de belli oldu. Bugünkü Dilde Telde Anadolu programında adı geçen türkünün sözlerinin kime ait olduğu konusundaki tespitlerimizi sizlerle paylaşacağız diyor, söze ara veriyor, Bircan Pullukçuoğlu'nu dinletiyoruz. Hasret düştü gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir bahtı karalıyım.

Değerli dinleyenler, iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemde sanatçılar sesini ancak radyo ve plaklarla Anadolu'ya duyuruyordu. Neşet Ertaş da plaklarla ve Ankara Radyosu vasıtasıyla Anadolu'ya sesini duyuran, mahalli sanatçı sıfatıyla radyoda programlar yapan bir Kırşehirliydi. 1967 yılında halka ulaşan plağının Ayüzü, Mühür Gözlüm, Beyüzü'de yine bir hal oldu garip gönlüme. Plak detayında Mühür Gözlüm türküsünün derleyeni Aşık Ali İzzet görülüyor. Neşet Ertaş türküyü dinlettiğimiz ses kaydında dört dörtlük okuyor. Son dörtlükte Ali İzzet tapşırması var. Gerçekten türkünün sözleri Ali İzzet'e mi ait? Şimdi ona bakalım. 60'lı yıllarda eser sahiplerine gösterilen hassasiyet yok denecek kadar azdı. Haksız sahiplenmelerin bir türlü önüne geçilemiyordu. İşte o haksız sahiplenmelerden biri de Neşet Ertaş'ın ünlendirdiği Mühür Gözlüm türküsünün sözleriydi. Daha önce de söylediğimiz gibi sözler kaynaklarda Aşık Ali İzzet adına kayıtlı. Gerçekten de öyle mi? Şimdi konuyla ilgili tespitlerimize bir göz atalım. 16-17 Mayıs 1998'de Ankara'da benim de katıldığım 1. Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumunda Mühür Gözlüm türküsünün sözlerinin Aşık Ali İzzet'e ait olmadığını, dörtlüklerin Emlekli Aşık Hüseyin Gürsoy'a ait olduğu söylendi. Konuyla ilgili başka bir tespitte Profesör Doktor İlhan Başgöz'e ait. Başgöz Hoca, Ali İhsan Tuncalı'nın Emlek Alevi Aşıkları adlı kitabında şöyle diyor. Aşık Ali İzzet'in defterlerinin incelenmesi gösteriyor ki, o

başka aşıkların şiirlerini de kendisine mal ederek bir zamanlar defterine yazmış. Onun defterinin 18. sayfasında mühür gözlüm. 33. sayfasında Türk'ün sazında. 6. sayfasına kayıtlı olan Davutoğlu Sultan Süleyman da öldü adlı şiirini biz Aşık Hüseyin Gürsoy adına derledik diyerek sözlerin Ali İzzet'e ait olmadığını söylüyor. Ali İhsan Tuncalı da adı geçen kitabında Mühür Gözlüm şiirinin Aşık Hüseyin Gürsoy'a ait olduğunu Türk Folklor Araştırmaları ve Tarla Dergisi'ni kaynak göstererek savunuyor.

Özkaya ve Umut Akyürek seslendirdi diyor, konumuza devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, araştırmacı yazar Nail Tan Hoca da Türk Halk Edebiyatı dediğin Bir Sarp Kale adlı kitabında sayfa 31, Mühür Gözlüm Seni Elden, Sakınırım Kıskanırım adlı şiirin aslının Aşık Ömer'e ait olduğunu, Gevheri'nin ve Ali İzzet'in, parantez açıyorum, eğer Ali İzzet adına kayıtlara geçen dörtlükler Hüseyin Gürsoy'a ait değilse diyor, parantezi kapatıyorum, Aşık Ömer şiirine birer benzek nazire olarak yazıldığını ifade ediyor. Aşık Ömer, Gevheri ve Ali İzzet adına yayınlanan dörtlüklerin mukayesesini yaparak şiirin çıkış noktasının Aşık Ömer olduğunu söylüyor. Biz aşıkların tapşırma dörtlüklerini yazarak mukayesesini yapacağız. Ozanlar son dörtlüklerinde tapşırıyorlar. Aşık Ömer. Ömer'im der ben de geldim. Tazelendi eski derdim. Sen bir kuzu, ben bir kurdum. Seni benden sakınırım. Gevheri tapşırıyor. Gevheri der ben bir merdim. Yüreğimden çıkmaz derdim. Sen bir kuzu, ben bir kurdum. Seni benden sakınırım. Ali İzzet tapşırıyor. Ali İzzet'i ancalardan, bağındaki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Görüldüğü gibi ozanların dörtlüklerinde işledikleri tema aynı.

Benim Tarsus Huzurkent'ten, Ahmet Kocaeli'den derlediğim Çukurova Bozlağı'nı Filiz Çelik'ten dinlettik sizlere. Şimdi sıra geldi Mühür Gözlüm Seni Elden dizesiyle başlayan dörtlüklerin kime ait olduğunu. Kaynaklarda tespitlerimize göre isteyen dinleyicilerimize kaynaklar dipnot olarak verilebilir. Kapatıyorum parantezi. Kaynaklardan tespitlerimize göre adı geçen sözlerin Aşık Ömer'e ait olduğunu, Gevheri'nin ve Aşık Ali İzzet'in Aşık Ömer şiirine birer benzek, nazire yaptığını tespit ettik. Aşık Ömer, Gevheri ve Ali İzzet Özkan adına yayınlanan dörtlüklerin mukayesesini yaparak şiirin örneklerle çıkış noktasının Aşık Ömer olduğunu gördük. Dileriz ki bundan sonra bu konudaki haksız sahiplenmeler ortadan kalkar, su aka aka durulur diyor, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı Döndü Yıldırım'ın okuyacağı bir türküyle sonlandırıyoruz. Beklerim selamın seher zamanı.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli gönül dostlarımız, aşık severler, türkü severler. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu, hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Bugün yine programımızda sizleri doya doya türkülerle ağırlayacağız, karşılaşmalar yapacağız. Saz bizim, söz bizim adlı programımızla sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Kazım İnce Taş'la birlikte programımızı sürdürüyoruz. Bugün programıma çok kıymetli arkadaşım, daha önce programın ilk başlangıcında kendisini konuk etmiştim. Doyamadık, o da bize söz verdi, kırmadı, geldi kim? Aşık Bayram Denizoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
1: Ve sizi tekrar burada görmek bizim için bir onurdur, şereftir. Çünkü çok değerli bir aşığımızsın ve benim de ilk tanıştığım yıllar önceki arkadaşımsın. Şimdi sizin de bir iki konuşma temenninizden sonra programı sizinle başlatalım.
2: O ki açtınız, 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılında,
1: evet.
2: Konya Aşıklar Bayramı'ndan tanışıyoruz.
1: Evet.
2: Doğrudur.
1: O günden bugüne devam ediyoruz.
2: Evet.
1: Allah uzun ömürler versin. Madem öyle, hoş geldiniz TRT Türkü Radyo'ya. Bakalım Bayram kardeş, bize ne okuyacaksınız?
2: Biliyorsunuz bizim memleketimiz hepsi birbirinden güzeldir ama insanın da aşık doğduğu yere hiç unutamaz. Bir vatana gidelim diyor aşık.
1: Hadi buyurun bakalım. Ben de şöyle bir efkarlanayım bakalım.

0: Çok sağ ol, yüreğin dert görmesin.
1: Siz de sağ olun.
0: Bayram, senin ben hep dinlerdim. Çok güzel bir türkün. O benim hep kulaklarımda kaldı. Deyin o Nazlı anama. He.
1: Adım Hanım diye beni. Ha. Tamam.
0: Onu hatırladın değil mi?
1: Evet.
0: Bir beni kırmadı. Onu bir kıymetli dinleyicilerimize gecenin bu saatinde bir ikram edelim.
1: Başım üstte.
0: Çok sağ olun.

0: Anadolu'ya selam olsun, hepsine yürekten.
1: Bütün evinde, iş yerlerinde, yolda araba kullanan yolculara, şoförlere, herkese gitsin bu eser.

0: Çok sağ ol. Beni kırmadığı için teşekkür ederim. Çok da güzel oldu.
1: Duygusal bir türkü.
0: Evet, çok şahane. Şimdi ben de bir eser okuyayım.
1: Buyur.
0: Efendim, deryaların dalgasına, deryaların dalgasına yazacağım adını yar diye bir eser, evet.

0: yar. Dedik bayram şimdi senin de çok sevdiğin ustad aşıklardan, hepimizin de çok sevdiği ustalardan bir türkü okuyacağım. Kim? Aşık Kerem'den bir türkü okuyacağım.
1: Buyur, memnun
0: ederiz. Çok sevdiğim bir eser efendim.

Gurbet elde yaman oldu halimiz. Silaya varacak nece çağlar var. He?

0: Ruhu şad olsun ustanın değil mi?
1: Bütün aşıklarımızın, evet.
0: Evet. Evet, şimdi biz Poyrazoğlu'da şöylece Bayram Denizoğlu'ndan efkarlanarak söyledi. Şimdi programımızın fasıl bölümüne geçelim. Bakalım Bayram Denizoğlu bana ne getirdi? Şöyle bir ayağa açta bir gidelim bakalım.
1: Demin siz dediniz ki aşıklar yazacağım seni dediniz ya tarihe.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu da bir tarihtir. TRT'deyiz bu anda ya Poyrazoğlu.
0: Evet.
1: Onun için ben TRT ile ilgili sizin bu güzel programınıza bakalım ne açıyorum.
0: E tabii ne sen biliyorsun ne diyeceğini ne ben onu biliyorum.

0: var.
1: Neden böyle dedim? Kıymetli dostlar, 1981'de Atatürk'ün doğumu, hani 1881 ya, TRT o zaman bir yarışma açmıştı. Aşağı yukarı 80 tane aşık vardı.
0: Evet.
1: O zaman biz de Bayram kardeşimizle orada tanıştık. Büyük jüri vardı o zamanlar.
0: Yücel Başmakçı, Teyze Halıcı, Ahmet çok Yamacı, değerli insan. Evet, evet vardı.
1: Büyük ustalar vardı. O zaman biz de...
0: TRT Radyosu'nda Ankara'da, canlı oldu.
1: Evet, ama o zamanlar biliyorsun TRT'de ilk defa TRT 1, TRT 2 televizyonları açılmış.
0: Evet.
1: Her tarafta yayınlanıyordu her akşam. Bizim reklamımız yapılıyordu. Biz de o zaman Türkiye ikincisi olmuştuk.
0: Feyzi Halıcı rahmetli yapmıştı.
1: Evet.
0: Şeref Taşlıova ve Davut Sürari, Allah rahmet etsin, bizle beraber ödül aldılar. Evet.
1: Evet. Şimdi o zaman çok kısa bir zamanımız, bir türkü söyleyecek kadar zamanımız kaldı. Sizden bir türkü daha alalım. Buyurun.
0: O zaman ustalardan bahsetmişken babamdan türküsü.
1: Nasıl istersen.
0: 1976'da aşık Durmuş Denizoğlu İstanbul'a gelmişti. Tabii aşık oğluyum Nacizan'a. Aşığa gurbet yakışmıyordu. Aşıklığı bırakmıştı. Gelen giden dostlarına bu türküyü söylüyor.
1: Evet, buyurun.

0: Anladım, zaman şey olduğu için iki kıta.
1: Çok sağ ol, rahmet olsun babana. Onu da zaman zaman anmak lazım. Hatta niçin Kars'ta bu kadar geri kalındı Ardahan'da Kars'ta? Bu usta bir an önce daha gündeme gelinmelidir. Bence bunu beraber bir çalışma yapalım.
0: İnşallah.
1: Bol bol. Programımızın sonuna geldik kıymetli gönül dostlarımız. Tekrar kardeşim hoş geldiniz, şeref
0: teşekkür
1: verdiniz.
0: Ederim.
1: İnşallah tekrar bir programda yine buluşacağız.
0: İnşallah.
1: Diyorum. Ve bizi dinleyen bütün dostlara selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın.
0: TRT'den ayrılmayın diyoruz.
1: Eyvallah.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Ünal Sofuoğlu sizlerle. Merhamet kıl kaşı keman, ehli imana benzersin. Sallanıp gittiğin zaman servi revana benzersin.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Kurtulmuş Yazıcıoğlu'nun Çetin Bozalan'dan derlediği İzmir türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Ah bir ateş ver sigaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle. Ben bir Yakup idim kendi halımda, Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği Gaziantep türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Gönül gurbet hele var mı? Ya gelinir ya gelinmez.

0: durumdasın şu an baktığımız zaman.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir dilekte bulunabilirim. O zaman ilerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Taha'mız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan,
0: evet.
1: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat çocuk damat,
0: evet.
1: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan,
0: evet.
1: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
0: Çocukluk sitem. Oyunu değil mi?
1: Çocukluk oyunu, biraz sitem var. Biraz çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim, her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade, Çankırı türküsü.
0: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
1: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak.
1: Evet.
0: Sık sık
1: bir de sen böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor. Evet. Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım. Aslında Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldızı.
0: Seher Yıldızı.
1: Seher Yıldızı.
0: Allah Allah.
1: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani...
1: Yani neyin sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba.
0: Dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani
1: evet.
0: Hani Kürdi Segah'ı çok severim.
1: Evet.
0: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama
1: evet.
0: Bazen Hicaz da çok etkiler.
1: Çok.
0: Genel olarak öyledir ama dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da bilmiyorum.
1: Evet,
0: eşlik
1: evet.
0: Etme gereği duydum.
1: Canım benim
0: İçimden
1: çok iyi
0: geldi.
1: Yaptın. Çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Ben mutlu oluyorum.
0: Gençlik korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım. Çünkü.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Ay ne güzel ya. Yani. Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
0: Eyvallah.
1: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Neyi seslendireceğiz Mustafa'cığım?
0: Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
1: Tamam.
0: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
1: Hı hı.
0: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yüce evet. Dağ başına kurdum arılık.
1: Evet.
0: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firari
1: evet,
0: olsa da dinlesek diye.
1: Senden.
0: Ardından da onu okumaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Evet, herkesin ellerine, senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım. Yine çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de eşlik etmeden duramadım mesela bu kez de.
1: Şimdi aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun. Namı Değer Dede ile uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca.
1: Aynen olunca.
0: Ferhat yani abi
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: Geliyor. Ben de öyle hissediyorum, öyle okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğinize sağlık
0: öyle,
1: hocam.
0: Öyle ustalar var ki
1: olsunlar.
0: Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de evet. işte uzun hava türünde çalınıp okunmasıyla
0: evet.
1: Musa Hoca artık gerçekten temel direk. Köşe taşı da değil, temel direklerden yani
0: evet.
1: ve bundan sonraki, senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini de okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir...
0: Öyle halk ozanları var ki ben
1: alacağız.
0: Onları şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah
0: yaşayan
1: sağlık,
0: efsane değil
1: saat,
0: mi?
1: Canım selamet benim. Versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi
1: Özgürcüm?
0: Efendim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, yüce dağ başında bir ulu çınar, arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçti.
1: Ya evet, evet işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini, aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Rıh-ı Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet sevgili Mustafa'cığım. Evet sümani ağzı dediğimizde bir ağız var değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim
0: Ağzına
1: döndüğünce okumaya
0: sağlık canım benim.
1: çalıştım.
0: Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa, öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duazimamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok...
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat Erdem
0: Ferhat
1: abim
0: abimize de evet.
1: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümandan büyülendik o çıkan seslerden. Çok keyif aldım. Gerçekten çok
0: Albüm
1: güzel
0: gibi
1: oldu.
0: geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum. Senin
1: Kesinlikle o
0: sesinden
1: olayın
0: de.
1: aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
0: Evet.
1: çaldık, söyledik
0: Evet.
1: bunları. Sıfır provayla ben çıktım
0: Evet.
1: biliyorsun. Yani hani o evet anlayabiliyoruz yani ona
0: Değil
1: göre
0: mi?
1: geliyor
0: Değil
1: zaten
0: mi? Değil
1: ezgiler
0: mi?
1: dökülüyor.
0: İyi ki varsın
1: Gönlüne
0: Ferhat
1: sağlık,
0: abicim.
1: yüreğine sağlık,
0: Canım
1: nefesine
0: benim.
1: sağlık üstadım.
0: Canım
1: Eyvallah.
0: benim.
1: Orta telin akordu da gider gibi oldu sağ olsun.
0: Bir ara sen öyle
1: Cemil
0: bir...
1: kardeşim de yetişti.
0: Ay
1: Evet.
0: canım benim ya. Herkes
1: Sağ
0: tetikte
1: olsun. Yani provasız bunlar.
0: değil mi?
1: Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu.
0: Evet.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet.
1: Gönlünüze
0: Şimdi
1: sağlık.
0: tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun o
1: Evet.
0: yıllarda. Öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz değil mi Ferhat abicim sen de başını sallıyorsun. Gerizler başı da böyle bir hikaye aslında. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim toplayamadım. Hem oralara da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir
1: Eyvallah.
0: dinleyelim bakalım nasıl olacak ama biz
1: Çok keyifli
0: provamızı
1: olur.
0: sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de sonrasında
1: Keyifle
0: devam edeyim.
1: dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu. Vallahi oradan süper. Oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür evet, süremizin ederim. Süremizin de sonuna Özgüncüm,
0: geldik.
1: Sinancığım.
0: Hatta
1: çok teşekkürler.
0: Çok kısa bir süremiz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen. Mustafa'cığım.
0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyosu ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altın, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıta da yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek.

0: benim türküm.
1: Karabük Mehterler Köyü'nden selam ve sevgiler. İsmim Murat Sıcak. Sıradaki türkü TRT Türkü dostlarıma gelsin.